Hürmetli radio dinleyiciler, yarqın isim sayfamızda ilgar maarif ideyesi bilen oqtuş usulunu Qızılsu oblastığı elip gelgen Jansu'dan kelgen muallimler bilen tanışımız. Pamir egizligide türküm türkümlep Jansu'dan kelip Şinjanğa yardım beriwatqan oqtuqçılar ilgar maarif ideyesi bilen oqtuş usulunu Qızılsu oblastığı elip geldi. Qızılsu oblastıdaki oqtuqçı oquwçılar ularni samimilik bilen Jansu'dan kelgen muallimler dep atadı. Hazır Qızılsu oblastlıq tecrübe otur mektibide Jansu'dan Şinjanğa yardım berişke kelgen oqtuqçılarning şu jaydaki oqtuqçılar bilen birlikte ders ötişi daimlik haletke aylandı. Şinjanğa yardım berişke kelgen oqtuqçılar Jansu'nun pişpitilgen dersxana andisi, ders tayarlash usuli, tapşırıq lahyeleş tecrübelerini bu jaydan ögünüş əhvalı bilen birleştirip, uçuk dəriz, məxsus temliq leksiyana qanat yaydırdı, həm də ustaz, şagird yardan beriş, yetekleş arqılıq yaş oqtuqçılarını öz bitilişki yetekledi. Qızılsu oblastlıq tecrübe otur mektibinin oqtuqçısı Lomin ındaq dedi. Şinjanğa yardan berişki gelgen oqtuqçılar yepyeni oqtuş qarşı ilip geldi. İlgire men oquvçilarni qadimki şiirlarni ögünishki yetekliganda cümlümü cümlü tercüme qilib yatlab yatqı yastıratdim. Lekin ular manga şiirni rasmga aylandırıp sizish xizmetxonasi lahiyalashni ögütüp oquvçilarni şiir manisini sizish o'rnashqa yeteklab bolalarga eng mos keladigan usulni tepishimga yardam qildi. Yaxshi tajribalar orqali texmo ko'p maktablarga ta'sir ko'rsatish uchun 2020-yili Jansu o'lkasining Qızılsu oblastiga nishonliq yordam berish oldin qisab qo'mondonlik shtabi Qızılsu oblastlik ma'rif idorasi bilan birlashib Jansuliq o'qituvchilar xizmat punkti qurib, Jansu Qızılsu o'qitish ittifoqi qatorliq turlarini barpo qilib, ikki joydagilarning o'qitish boyligidan o'rtaq bahramon bo'lishiga turtki bo'ldi. Bugünkü günde hizmet punktinin punkt noktası 14'ki yetti. Punkt kırgan Jansuliq oqtuqçı cemi 600'den aştı. Bir mektep bir punkt noktası buluş, bir muallim bir şagırdı yardım veriş, yetekleş işqa aşırılıp, ilgar marip ideyesinin Qızılsu oblastıra əməlilişşige türtki boldı. Jansu ülkesinin Qızılsu oblastığı nişanlıq yardım kılış aldınqı səb komandanlıq iştabi, kadırla ixtisaslıqla grupsinin muavın başlıqı, Qızılsu oblastlıq marif idarısının muavın başlıqı Pın Hua Ən mundaq dedi. Xizmet punktisi süpsini sicil küşlük qurup və onundan yaxşı paydalınıb, Jansu, Qızılsu, işkicaydiki məktəb oqtuqçılarının qoşmaqlaşıb həm türtki buluşunu çonqurlaşdırıb, əlasbərlik marif baylıqını ortaq bərpaqlış, ortaq bəhrinişke həqiqi türtki bolumuz.

Hürmetli radio dinleyiciler, şunun bilen Vatan Mening Ailem programımız ahırlaştı. Yaxşı keyfiyat köteren grup bilen bugünkü işlerinlere atlanğaysızlar. Sabrınla köngüllük bir xatar bolsun, arın küllerinle ehmiyetlik ve mənlik ötsün. Texmü köp məzmunlarını anlamakçı bolsanlar, sulu şitin əptişini çürülüp anlayısızlar. Mən riyasetçi Daniyar Mahmud, növeç muharir Murat Xobbor.

0: Alayıdı muhim orunğa ige. Partiya 18-nji qurultaydan buýan ýoldaş Xi Jinping ýadrolygydaky partiya merkezi komitetiniň güçlük rehberligide awtonom raýon we Bingtan 5 çoň strategiýalyk orun bekitmesini gözläp, Jongguçy zamany ýöleşdirişiniň Şinjaň ämeliýetini puhta algy sürüp, türlik işlerde tarihi muwaffaqiýetlerini golga keltirdi. Bu qetimlik ögünüş tekşürüş arkalık partiya rehberliki ve sosyalizm tüzümünün roşen evzellikini, milletler meselesine hel kılışının cungucu doğru yolunun kudretlik hayati küçünü, yeni devirdeki partiyanın Şincanlı idare kılış tedbirinin emeliyet ulu küçünü, teyhimi çonkur yes kıldık. Abdonum rayon ve Bingtan'ın yakşı tecrübe, yakşı usulünü estaidil ögünüp, başşucu Xi Jinping'nin her kıtım şenşide tekşürüşte bolgandaki mühim sözü, mühim yol yorkunun rohini, teyhimi yukarı yükseklik, teyhimi küçlük tedbir arkalık, zıçıllaştırıp, emelileştirip, cungucu zamani ulaştırış kuruluşunun şenşi yeni seyipsini cesaret bilen pütümüz. Cao Yido bunlarını görsetti. Bortala Moğul Abdonom Oblastı'a ve Bingtan 5. Şişisi Şuanxı şehriye nişanlık yardım veriş Partiya Merkezi Komiteti Şenşi'yi tapşırgan zor siyasi vazife ve devir burçı. Biz devletinin çoğun işini baştan ahir könlümüzü püküp dikkatimizini Cumhur Millet Ortak Gevdesi enini müstehkemleştiğine ibaret asasi liniyeyi merkezleştirip Şincan'a etli güç, halk durmuşu, kesip, medeniyet ceheti yardım veriş Katarlı hizmetlerini puhta inçki işlep, Şincan'ın cemiyet mokumluğu ve ebedi emirlikiye teyhimi yakşı küş koşumuz. Şenşi bilen Şinjan'ın nişanlık yardım verişini tügün kılıp, eçibit işte öz ara ilgir sürüş, yenilik yardışta öz ara hem türtükü buluş, kesipte öz ara toluklaş, medeniyet sayıhçilikte öz ara yugurluş Katarlık tereplerde hemkarlıkını çonkurlaştırıp, yukur sifatlik terakiyatta zamanı yulaştırış kuruluşta birlikte yeni vaziyet yardışını ümit kılımen. Söhbet yığını da, Şinjan bilen Şenşi'nin münasibetlik rehberleri, Abdonom rayon ve Bingtan'ın iktisadi içtimai terakiyatı, hem de Şenşi bilen bolgan almaştırış hemkarlık ehvalini, Şenşi'nin iktisadi içtimai terakiyatı ve nişanlık yardım veriş hizmeti ehvalini tonuşturdu. Şenşi ölkesinin partiya hükümet vekilleri ömüki Şinjan'daki mezgilde yardım gerişibatkan caydaki mektep, doktorhana, Alatau porti, yezikliki bazisi, tarihi medeniyet meydan saraylarına berip, Şinjan'ı yardım veriş hizmetinin emelilişigi türtükü buluş ehvalini tekşürdü. Şinjan'ı yardım veribatkan kadrla ıhtisaslıklarını yokladı ve ulardan hal sorudu. Ürümçide Abdonom rayon kurulganlığının 70 yıllıkı baş temisindeki muvaffaqiyetler körgezmesini ekskursiya kıldı. Şamal elektrik kesbinin terakkiyatı ve işkicayının emeli hemkarlık hizmetini tekşürüp tetkik kıldı. Şenşi ölkesi rehberlerinin Wang Xingning, Hao Huiji, Wang Haipeng, Li Jun, Abdonom rayon ve Bingtan rehberlerinin Kadın Kebin, Kaysar Abdükerim, Liu Jianming, Wenping münasibetlik faaliyetke katnaştı.
1: Stansımız xəbri. Abdonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz tünö gün düşdün burun Abdonom rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasetçilik qılıb açdı. Yığında baş şuji Xi Jinpingning yaqınqı mezgildeki muhim sözünün ruhi yetküzildi, öyginildi. Abdonom rayonluq partiya komitetinin orunlaşdırışığa asasən mülazimət istimali yeni eşiş nöqtisi yetiştirişini tezletiş, yeni muhitini kən köləmdə qollanışqa türtkü boluş, tavar öy qaldıqını tügitişini tezletiş muhakimi qilindi. Şinjan Uyğur Abdonom rayonunun davalanış kapalıdı 15-ci 5 yıllık yirik planı qarab çıqılıb maqullandı. Yığında munular təkidlendi. Devletning mulozimatchilikning taraqqiyotini qo'llash siyosatini markazlik yo'lga qo'yganligi, foydasi tez ko'rilganligida ko'znak mezgilni chiqib tutib, diqqatni iste'mol ta'minotini beyitish, iste'mol muhiti yaratish, savdo, sayohat, madaniyat, tantarbiya, sog'lomlikni yug'urib taraqqiy qildirishga markazlashtirib, amaliy unumi va qaratmaligi kuchlik, mashg'ulotchanlikka ega bir turkum tur, faoliyat, madad siyosatini amaliylashtirish sayahat qilib turish o'zgacha mulozimatini rivojlantirib, qatnash bilan sayohatchilikning yuqorilashiga turtki bo'lib, chegaradan kirib iste'mol qilish mulozimatining unumini oshirib, o'yin qo'yish mulozimati bozorini zo'raytirib, o'zgacha nodir

0: Biz yılgiri 500-600 milyarını suğuruşka mesul bolgan bolsam, hazır 3-4 mün milyarını suğuruşunun ödüsünden yalğız özüm çıkalayım ben. Rakamlaştırış teknikisi yezigilik pervişini teximu inçkileştirdi. Suğuruş oğutlaşını bir gevdileştirir sistemizde ziraat ve tuprak ahvalı asasen delcaydı meşgulat kılıp adem küçük arkalık hüküm kılış ve tekrar selinmini azaytış işkaşırıldı. Növete Manas nahiyasındaki 700 mün milyarda rakamlık etiz berpa kılınıp nahiye, yeza, kent, 3 derecelik yezigilik texniki mulazimet sistemisi sicil mükemmelleştirilip rakamlık texniki bilen asasi katlam yezi igilik mulazimetini birleştiriş emelge aşırıldı. Manas nahiyasındaki keves terigüçi Çin Jün mındak dedi. Rakamlaştırış tekniksini kullanğanda her bir caydaki suğuruş, oğutlaş ahvalını nazarat kılıp, adem küçü ve oğutunu tecep kalgıl boludikken, terikçilik bilen şugullanmatkınımga 3 yıl boldı. Her yıldaki mobiş osolum 40 kilogram etrafı da tedirici açtı. Yetizlerde sünni hamra arkalık ölçeş, ademsiz uşku arkalık çarlaştın, süp arkalık hesaplaş, sistemide perviş kılıç kışı bolgan cariyanda, rakamlık teknik sebeplik enenevi kebes terikçiliki işlep çıkırı şekilde özgürüş hasılı kılındı. Manas nayası izlenip şekillendirgen rakamlık terikçilik endisi yana, Şincan'daki kent ölemdeki kebezliklerini inçkilleştirip, akli ıhtıdarlaştırıp perviş kılışını yeni emeliyet yolu bilen temilledi. Növete Manas nahiyasında paxta işlep çıkırışının maşillişiş nisbeti 99%'ki yetip, mobişi tennarıq ünümi 550 yuandını köpürek. Suğuruşkı kereklik su yılğa 21 milyon kubmetr tecilip kaldı. Manas NDC, Şincan'daki 7 milyon modun artıq yerde umumlaştırıldı. Manas nahiyalik yezigiliki yezi idarısının rakamlık yezigiliki mesulü Wang Chiang mındak dedi. Manas nahiyamız ne? Şincan boyunca rakamlık yezigilik ülüge nahiyası, rakamlık yezigilik teknik stoplaşkan cay kılıp kurup çıkımız. Teximu yukarı usul iliştin sırt, yana teximu yeşil, teximu imkaniyetlik sıcıl buluşunu közleyimiz.
1: Stansımız Xavri. Bu yıl 1-ci aydın 8-ci aygıca Ürümçi Universal Bayjdan Xali rayonunun Bayjdan Xali import-export kımeti bulturqi şu mezgildikidin 24% eşip, Universal Bayjdan Xali rayonunun yadroluk funksiyası yanımı gevdilendi. Paxta yığış 5 mezgili pat arada başlanıdı. Ürümçi Universal Bayjdan Xali rayonu Bayjdan Xali eşya obrot siyaset evzelikigi tayinip, import kılınğan paxta yığış maşınası qatarlıq yezigilik maşına üskünelerinin import beji ve koşulma kımmet bejini keçiktürüp tapsürüş tedbirini yol koydu. Bu tedbir karxanlarının import məbliği besimini ünümlük yenikletti. Wodun Feyerdi Şanghay yezigilik çeklik şirketinin baş direktori Zhang Yanhu muhbirğa mındaqdini. Bu yıl yana 128 maşınğa zakaz aldıq. Hazırgıça 90 netçini yasap işiltişke tapşırdıq. Bayjdan Xali eşya obrot türkisi de 70 milyon yuandek bajni keçiktürüp tapşırıdgan bolduq. Bu pulni karxanımızdan məblağ obrotlığı işiltimiz. Bu yıllık soda somamız bulturqıdın işkessigi yakın köpü yeşi mümkün. Təvəcaydan iltimas qilish port, tekşürüp, ötküzüştün tartıp, import maldın elin adıgan bajne keçiktürüş, eksport mal rayonu kırgendin keyin baj kaytırışkıcı bolgan bir qatar evzel siyasetler gireleşme ünüm hasıl kılıp, Ürümçi Universal Bajdan Xali rayonu soğudu sonmasının tez eşşiğe törtkü boldu. Bu yılın aldınki 8 ayıda import kılıngan paxta yığış maşınası kombayın qatarlıq yezigilik maşına üskünelerinin Bayjdan Xali import somisi 210 milyon yuengi yetti. 6889 avtomobil export kılınıp Bayjdan Xali export somisi 1 milyard 52 milyon yuengi yetip bulturqi şu mezgildikidin 41.4% köpeydi. Yoruqluq volt zapçısı, polivinil xlor paraşokini Bayjdan Xali eksport qiliş kəsbi yeğindən qoşulub, eksport umumi miqdarı 23 min tonuğa. Bayjdan Xali eksport somisi 223 milyon yuengi yetdi. Bu yıl Ürümçi Universal Bajdan Xali rayonu yana 63 min kvadrat metrlik ambarını bütün icarigi beriş endizisini ıslah kılıp 15.800 kvadrat metrlik ölçem

0: biz hamra programmasi. Almuslarniki uchur endi davom etdi. Diqqat qilaylar, hali ko'p uchurlar yetib keldi.
1: Ha, shofir do'stlar, manglar yaxshimi? Lekin istiqbol qilib qo'ygan bo'lsanglar, aydamaylar mashinani. Ammo do'ching qo'yam. Atiganda bo'lsin, chiqyapti.
0: Aroq ichib, avtomobil haydamaylar. Tunugun aroq ichgan bo'lsanglar, garchi bugun sal yaxshiroq qopgan bo'lsanglarmi o'rningizdan. Mana talay sinash chiqib ketdi bo'lib, avtomobil haydamanglar degan tavsiyaga tayka bo'ldi. Bunimi biz to'xtamay deb kelyapmiz. Yana bir qism shofir do'stlar, shundoq endi men sog' Abdul turmang'o deb aytadiganlar bor ekan. Ba'zida hatto kech vaqtlarim aroq ichib haydayotganlarmi Yana bu buni mana qatnash saqchilarimiz tuzash, tartib kelish ishlarini qanot yaydiryotdi. Ham tarbiya beryotdi. Qonun bo'yicha jazosini ko'ryotdi. Diqqat qilaylikmi, o'zimizni ayaylik. Avtomobil haydaydigan ishimiz bo'lsa, arg'ishmaylik. Aroqni zot ichmasan bo'lmaydi deydigan ishlar bo'lsa, avtomobil haydamang.
2: O'sharjon, o'sharjon tezlikmi?
0: Tezlik, o'zingiz jo'ya.
2: Aytganda tefa 9.5 minut o'tgan chog'da uchirganlar qoptiman, qattiq savarvayga o'tirib tikan. Bizni xizmat o'tib ketdim juma.
0: Hech nima bo'lmaydi. U yo'llab olsangiz bo'ldi, yo'llig'ingiz kelgan vaqtida, lekin shu ko'mak qildi ekanmiz ba'zi vaqtda. Xijil bo'lma. Mana qanas ayirdiromidan borchinga taraf qarab manganda shularmi? Godo davlat yo'li 232 nomerli tashyo'l. Yo'llar ravon emsa deb lavta uchur yo'llabsiz. Bo'ldi, bo'ldi, soya aytingiz, aras. Xizmatingiz ko'ngillik bo'lsin. Undan Azizi, sizdan mushoringizni topshirib oldik. Oyshamgul ma'lum, sizning avatga rasmlaringizning hammasini to'liq topshirib oldik, rahmat. Qarg'ay taksichi qizning uchuri qarsa, Qashqada havo gulning ayt ko'ngli yerim bir xil xopil turdi. Bir yig'lab qolamikin deb qarab tuduq mishtaq sizim bir qarab yiqma debsiz. Qashqaning havo ahvoli qarsa, qarang, Qashqada bugun havo bulutliq bo'lib keyin ichiladi. Temperatura 14-dan 25 selsiya gradusgacha. Havo salqin ekan-a Qashqada bugun-a. Bo'ldi. Shinhua Donglu qo'sh yo'lnishda yo'llar ravon ekan degan uchurni sahar avatibdi. Akbar Gonxuy.
1: Xo'sh aka, avvallar yaxshimi? Istiqbol yo'li kididan men endi da'va yo'li kelaman.
0: Bo'ldi. Changjong yo'llari yo'llar ravon degan uchurni Ali jana avatibdi. Ali jana rahmat. Undan Abduqiyimjon.
3: Xo'sh aka, yaxshimi? Yaxshimi?
0: Yaxshi, yaxshi.
3: Sizga.
0: Aytgan ishildimi? Voy, undoq yaqimsizlar. Nima deyirgan bu Abduqiyimjon? Tuzuk muzik yaqillajma. Nanxu janubi yo'limi shunda ravonkan degan uchurni sahar avatibdi. Bo'ldi. Yana qarsaq yaxshimisizlar yozachilar? Mav. Avtomobilga chiqqan vaqtida adablik so'z iboralar bilan paranglashgan bo'lsanglar, birsi mashinaga chiqib deydi. Telefonni qo'liga olib, birsin tillab ketdi, ammo men batusam bu yerda. Qancha achchig'ini keltirgan ish bo'lsa-mo. Sal chiroyli qaraqga qilgan bo'lsak deb uchur yo'llagan ekan-a. Bekat chiqib ketdi-da qirg'anda. Intayin ochiq bilan naytash atrofidagi kim bor, kim yo'q ko'zi ko'rinmaylar mashtaq. Telefon tillab ketib, paranglashib ketganlar bor-ku. Shuni qaraq bir ish bo'lgan o'xshaydi qirg'anda juma. Sizmo xapoman ko'nglingizga amman. Qarshi tarafmo balkim telefonni qo'yib bo'lib, undan keyin o'ylagan bo'lishi mumkin. Endi u qarshi tarafning nima qilgani xato, bunda deb chuqur to'g'ri tushunsiz deganlik emas, endi siz mikonlaringizga bek ib ketma. Sizni qo'tilimida shunday bo'lsinmi? Ajab bir sat gaplarni qilib ketdi deb ko'nglingiz kapti. Ba'zan odamlar o'xshash bo'lmaydi ekan, endi cho, bir odam bilan mijoz bilan yana bir odam bilan mijoz o'xshamaydi ekan. Ba'zilar ashta qiyosiyatni uddullashi. Men maydon, so'rin tanlamay ish qaraydiganlar bor ekan. Yani bazarlar üçcigimde tutup anlamında ifadeleydi galiba bulduk yani. Şu anda siz mi sel kendindeki uçurların uçurlarını okumadık. Hem sel siz mi tıllapsız o? O da ne kapama siz mi? Onu mu na açığını geltirgen bir iş buluş mümkün. Onu aldıdaki hikayesini bilmeyiz de. O aldıdaki hikayelerini bilgen bulsanız da tantılı şamtınız da. Mandak tıllana. Mandak tıllana demtiniz. Bir nesli gibi olmayın. Hem de kaçı bozmamdı ama amuvi sorunda tanımaydığın yat bir baya da, ya ki tanıydığın bir baya olsun oksuz. Gep sözde, sözlerin işletişte, sizler çıraylı olarak geplerini işletsek, demek için siz. Siz ne mi doğru? Peki karşı tarafının kim geplerini kullanınız aman ha?
1: Hoş hocam, İspah yolu, Dağdan yolu, ben Toğuzkan Keş, Koş yolu, Kıravan.
0: Maklı. Niyaz kamına uçuyoruz karsa Şenhua Nello yollar davanlık geçe yollar ravan ke deydi. Makul bugün yollar hele yakışık ya yollar uçuk ya diye uçurunu yakışçı yakupça ne verdi bu. Nanku canıb yolları mı şunda ravan ke diye uçurunu seher verdi bu. Andın Çangcan yolları yollar ravan diye uçurunu ili cene verdi bu. Ezzepen'in uçurunu tapşır aldık. Lauta sizden uçurunuz tapşır aldık. Eslime'nin kim o? Külüp telik kapsız Eslime'ye. Ne oldu? Her as, yok neymiş var as ya? Şıkılıp. Daha kesavatlarını çıkırıp koydunuz mu ya Eslime?

Şunun olan ma anlaşılanki uçurları karsak, ma bir anlaşımızdan uçur kızıkken, muşu çarucılık sahası girmek çok şeydi. Siz ancı mınçı gibini kılattınız, muşu sahada kısak bulamu, de. Karagan zor meblağ olan müsağa girmek çıma. Üzanlan sel tutuvelip, aldı bile muşu kesimine kıpakkan. Adamınki yine de bir iş küçü ayı turup, vakti pulunu tapmak asan emez karan. Hele test tapkan puldan ha o. Siz muşu kesimini kıvatkan, hem pul tepatkan. Muşu mesela doyundun aktorsunuz mu oldu, şıpkın kavudun ya komisa etrafınızdakilerden soruşturup çö. Aç, meksuz işlen aşağı verip. Bir iki ay, üç ay çö, turup aşağıda aç. Beşi turup, etigen kopup, keşetip. Bir iki ay işlen. Onun ögünü mü edip durup çö aşağı. Şu ilgisi olan paranlı şey, şunun çıkamları ne? Ondan bu mal çarvının huyları ne? Kançilik yaydı, dikkat kıldığın kanda noktaları var. Aşının emmisini tuluk bir közden keçirip, onun dinkin kılıncı mı? Eğer kınmay kalsınız, naayet ketke vaktiniz, işgay vaktiniz kedi dokaran. Azraq bir nez ögünü alırsız. Eğer şu işini kıp kalsınız, bilim egeli alırsız. Belki işgay bek baksanız, onun ki kınmasılığınız mümkün. Hele cephası var işi. O asan tapıdığan pul emez o. Başka kesiplerini, başka ticaretlerini kılıp tapkan pul ne? Hem de bırakın seplam, hem cepat atıp, hem pulunuzun yoktu etkenden. İşgâ cepat atıp aşağı durun siz. Hazırak pul tepe, 3000 koydu maaş vers, 6000 koydu pul tepişiniz mümkün. Çünkü a pulunu siz ne bir kaç yıl tırışıp tapkan pul emez mi? Aşağıdan hemisini bıraksamak çıkan siz. Şu kesiplerini okumayı durup, biz minindin sorgunuz karganca siz okumaysınız onu. Bu kesme azıraq bilgen bolsanız, bu da sırttan körüp alğan bir adamdan sormaydınız da buna. Şuna aş men degendek bir 2 ay vaqtınızdan zadı men toqta mushini qısam mı uzun müddet qıldıkken men man neçe yıl tapqan pulumken mush biraq yoqıp ketmisən. Aldı bilen bir ögünüp baqay men içe kirip mush kesme düşünüp baqay. Dep aşu çoğun qotunu var birsinki de bir 2 ay turup ya kalısına qoyunu beqin. Onundan keyin andan bir qarar kelgancımı? Aldın dep koyu ama dep versiz, bütün müşü yem keçek deyimiz, bekiş usul deyimiz. Müş emin dep, şikayet olsanız o, depe misin bilvalsız onu. Aşağı kılın ha?

0: 5 yıldız şimal yolları bilen Kızıltağ yolu Kızıl çırağda maşınla azraq çıkka dege uçurunu seher evetip de. Evet, vaxtınız olsun turpan uçup çıkamdık. Evet, normal işleş, lauta. Çavuşumundan aldı yollar avanken dege uçurunu Abdurrişit efendim evetip de. Aman Ali, sizden uçurunuz tapşır aldık, rahmet. Nurali uçurunuz.
1: Salam, bir izleyici de taşadın yılın süre gönderdi, Guangchan aldık yollar, hoş geldiniz, Ravan.
0: Nen daha Guangchan'ı aldık yollar, Ravan, he, buldu.
1: Yokum da, ağlamız yapsınlar.
0: Yakışır mı siz?
1: Çok köpten gün artık, doyun şükür yapanda, şükür yapın artık, bu.
0: Hem de.
1: Köpten gün artık.
0: Bir neslen yollan demek ki, hem de o, tazı, Musab, nimi, teyyav oğallarını. Şimdi ona keserdik ülke demez mi? Çancağın yolları koşuyorsun işte yollar avan geldi gavuşçunu bekletmen evet tuttu.

Yaxşımsızlar, riyasetçiler. Mən ma bir maşın seti vağan dedim. Maşın seti vağan. Paydısı çıksa yüzünüz. Bir maşın seti vaptık yani. Şimdi olan bu maşının paydısı çıktı. 5000 koyduk paydı kıldı hazır. Hep de olmayı. Seti versen bulam da. Oy, seti vettin o seti yutun. Yüzünüz kaldısınız ça. Ya eydeyme. Dısınız eydeyim. Bu ondan sonra eşk etmeydi o. Qarğan seti yutu duğanda kıptırsız cuma siz. Tayvan canı bir yolları yollar avan ki. Riyavçının eli canı vertip de. Rahmet eli can. Xotanning ki hava rayı deyip soratken. Xotanda bugün hava bulutluq bulup. Kiyin eçildi o temperatura. 14-22 Celsius'a gradusca. Cənub Şincan rayonlarında temperatura sel tövənkən. Lakin Şimal Şincan rayonlarında temperatura yokurken. En yokur temperatura bugün Turpan diken. Turpanda hava uçuk temperatura 21'den 34 Celsius'a gradusca. Məknaisi yingbin yolları yollar ravan diga uçurun Ekbercan evetipdir. Rahmet Ekbercan. Şincan daşvenin aldıdık yolla hazırçı ravan kiya diga uçurun Yakupcan evetipdir. Rahmet Yakupcan.

Oşo müşük bakıdıqallar gepkılanlar öyde küçük boğak boğallığı üçün bekiş imkaniyeti bulmayı kaldı. Haksız verme işiltidigan hemme nesilleri tuluk. Kip aplikasyonu buludu. Orne Saybağ rayını. Yani Saybağ Jonşan, Huayan, Oltıraq rayında deydi. Ablikimcan'ın bir müşük varken öyde boğak bal boğallığı üçün man müşükini bekiş əpsiz olup kaldı. Bütün əsləlilerle tuluk kılıp bir yitime müşük bakıdıqallı bağma örümçü deydi.

0: Nurelyev Jones.
1: Deriz yetti de tet kaçtaydın yolu süre. Arkadaşlar aldık yollarımı koşuyorum işte Ravan.
0: Orkha uşağıcı aldık yollarımı koşuyorum işte Ravan. Buldu. Andın avatın okçuğunu anlap bulduk he?
1: Yolu türüye yaşta bastın kendik yol maçışın lilu ok koşun yaşında Ravan kene.
0: Buldum aklı. Alımcam beni ettiğen de yollarını pakı süpürüyüp de ne? Bab da cepat attın la cuma. Cepat attın la. Ama maşinamın ki numarını almıştırsam bulat diye anlatımız. Bunu almıştırmayacaksınız kıran. Mesela öydikilerin ki yani ayağınızdan namıgı maşinini yetkip numarını almıştırmayacak almıştırarsınız bulat. Bu mesela başkalarının namıgı yetkimeyi durup man nopos maşinin ki numarını almıştırgılı bombaydı. Bulduğun bir usulü neymişsiniz? Mesela işki maşınınız olsa neyle sizin ki? İşki aptoma bulunuz olsa o anın numarını manınca manınkini anın almıştırmayacaksınız yeni bulurdu. Yani bir maşını okuyup kalsa öyle bunun numarını almıştırdım deyip verip irtimas kısınız onu almıştırgılınmaydı. Fakat şu ayalımın namıgı yetkeyme maşını. Lakin numarını almıştırmaya deyip ayalınızın namıgı yetkeyip maşını. Onun için hem de numarını almıştırmayı üzerinden namıgı yetkeyme deyip onu da yetkiyorsanız buldu. Maşında usul var. Zahar yetkeyme deyip duruyorsanız. Yasıncan bir parça resim tatıp evet tuttu mu ne? Şundan çıraylık yolken bu. Ne bu? Ne de uçuruyor lavat ses?

0: Kim ağaç yaklaşıp taşlıgan deyip Ekber sen sorattı çoğun. Obul Kasım cevap çoğunuz. Obul Kasım ka. Obul Kasım ka yakşı mı ha?
1: Kaşardın yolu sürüversem kaşlaşarının paynak yolları. Hmm. Şikilik tere provana.
0: Boldu. Baya mağı o Şincan'daki esiltemizde şöyle şifade ettiğimiz kardeşka en bir uğrunu unutup kaptım. Ne desen la mağı. Adıl Sol Sarayı'nın kıypaşında olacağı cahilaşkan Şiyyü Dodo Şah diye var. Şiyyü Dodo Şah. Adıl Sol Sarayı'nın kıypaşı olduğu ki Şiyyü Dodo Şah diye var. Davandın Doğar Kuan'ı çıkıp Sanfango yolu çıkıca yollar ravan kaya diye uçur ne? Fıçar Tortakçı Niyaz Efendim evetti. Konu Koçazan'ın aldığı ki yollar ravan kaya ne diye uçur. Abdurrahman Efendim evetti. Oldu makul rahmet. Menin noposam maşnamınki noposu kuçağda, özümününki iş vakti, iş orne Ürümçi'de. Şunun için maşnamınki noposunu Ürümçi'ye yetkeş için kandak resmiyet teketi domuşan meslet vegan basınız. Ürümçi'deki motorlu katnaş vasıtalarını başkanış orduğunu berip, ben bana Ürümçi noposu kıpaydayma zaten. İltimas kıplam, yetki basınız buldu. Aslan bu. Çöğven soğuk berip yetkeşsiz. Mehmet Çavuk çorunuz.
2: Böyle yetkili tört çiğte yolları başlıyor Mr. Ravana.
0: Buldu. Şeref uçuyoruz.
3: Ya bu sizden kadar var mı hocam? Ama bu bir yüz yirmi başlangıçın ki aldı ki yolunu bir tuğla koyu böyle üç çay oldu o kadar. Oturup yatıldı mı? Hem de köpünü kümbet diye. Lakin yol ne ait ilgisayet mi? Köpünü alıp karma yatıldı mı diye? Sılıklı mı diye?
0: Hı.
3: Ne ait ilgisayet oydan kor. Bak eğer. Başın ayak daha da şu Gonyen'in dokunuşu yoldan. Ama şu düz imen. Kampanya yolu çıkışı aşında atıyorlar abi. Eğer böyle sizin neyin patlansız, aşırı yol aşında bir ilikler çok küçük olsun, tüzap payımı da şu şeydim buraya.
0: 120. başlangıçtan aldıdık yol ya. Buldu, biz inkas kılaylı 120. başlangıç mektepten aldıdık yol. Ben mi yapak yaptım ayıldı? Haklı. Peyzevat'ın ki, Mişa yiyesi de azırak yağmur yağmatı da hem sebep yasın canlı pıçır yollattı makul. Andın riyasetçi uçurca yakşı, ben yakşı. Midon Beylu'da kitip var ben çoğun maşında. Hazır mı şu tazlık doğrusu da gep kusana oldum da küçük maşındın birisi. Bir münç ahletlerini ekilip taşlı bir tip var mı? Bayam tazlığa yol tutsam avu. O cevap kılıksız şopurken. Açta kılıksızdı bir kançısı bakıya işte şu. Gülistan mı? Uçur yollaptı. Eğer biz şu maşinistan kalay mı kan ehlet taşlıgan şunda kaptomobil çopurlarını kösek resmi tatvelip silek evetsek bizge mukapat berem sile aşını yak sile mukapat besanla aşılani depe buldu biz katnan sakçılarımızga evet vermez ispat doluk bolsa vakti orne degendek çö besek buludu ulanın bu tüzülüp kilişi üçün çö besek buludu. Bugün ma veycanı bir taraf kıldığa şey işlemdi kandı midon çiğde. Anlıkta bir tepaksın bugün asasen demaldı bugün bir gün. Eğitli bir taraf kılsanız buldu. Bugün demal demez ma.

0: Mesela ba Abdullah bu zapçastırdın. Bazen zapçastırdın minatçı. Mühim boğalarına yeni ağınınız sel yakıştı. Hotem peyce onu ürümçü peyce okup yetki gibi olamdı o deyip sorapsız. Uy buludu kontak mesela. Başlamdan namı dedi ki Adem hazır sırtta yok. Hotem peyce o maşında ya onda olsa şu veşin sıba mı? Onda şıpın tunhuak turup onundaki yetki pes buldu sizge. Yetki gibi buludu cuma. Ma todun haber ayılı katnasak çoğun hatırlattı. Bugün bahsa katnaş kanunu kılap kılmışlarını bir taraf kılı buludu ol devette kulağı ta. Makul. Gülcem al.
1: Hoşçakalın, yakışırınız mı? Nasıl
0: Yakşı.
1: kadın yoluşturdu ey? Çünkü aşırı şeyden şimdi yaptan orta boğan yolla şimdi bir çırağın. Bugün ben yorulun ki çırağlığına bir sürü kaldım. O eskut maşina tutulunu bilme. Çırağlığımı soktuğumuzun maşinin üstünde iş yolunu kuşu oldum ya. Şimdi
0: Ha.
1: gelen bu yolla bekleyin.
0: Yolla bekravan. Bugün şembe demeliş. Maşallah sel az. İşçi hizmetçiler hayatı normal işlemdi. Hayat normal işledi. Normal işleş hayatı. Ha ikinci kol maşının ki çakını çoğu. İkinci kol çaklanı ama Jodin satıdı o. Bek noç çakla ba aşağıda. Aşağıya basın da Jodin tarafı satıdı ki cuma. Biz mi her yılse aşağıdan ekilimiz. Bek noç çaklarını satıdı cuma. Aşağıda. Yüz koy birisi. Aşağıya verip ekersin diyor. Yani yolu 65. oturunun aldı ki yolla koşuyorsun işte ravanken seherden uçuruyor. Ma yeğen çakmın ki bağısı mı ikinci kol çakla bilen köp periklenmeydi o bazı çakla. Yeğensin kürpaksın cuma dep. Turgunca hem sefer bağlılırdın turgunca kem uçuruyor yollaptı mı ne? Beycin oturu yolları yollar ravanken ilican uçuruyor.

0: Ama şimdiki ilgisi bulmuşsa onu sırtı yok. Yok ama başka yerde deydi o. Başka yerde okşamamdı ben açta düşendim. Şuna şüphin ecep kardeş imkaniyeti bozsa mesela başka öyle şehirlerde okuyup bazı çoğu. Şüphin arkalı kayıp oldum da yetki vasanlar buldu. Eğer hem de o imkaniyet bulmaya kalsa yetki gül olmaydı. Mehmet Cevf çorunuz. Ma sırt kahle taşlamanla desek, ma şereli nimdep doza çakçak dediniz ko bu gap ne? Gazımdan şu pikin taşısak bulam do dep görüyorlar bizde. Un taşısanız mı bulmaydı hem de gazımdan şu pikinim çoğu mu akla temes mi? Taşısanız bulmaydı. Hem de aaa elik etiz kırdın boyu da etiz boylar da aşağılarda hem de gazı çekip otarsanız taşısanız buldu hem de o gazımdan şu pikin genden bir yıl içirdim. Yani etizlik toprak ayrılıp yokup tügeydi kına. Lekin bu şehirde bir vakti gazır çekip mesela oylularda, mahallede gazır çekip oturup yani bir muç gazırdan şu pikir kıvetsiniz ama bu muaydı köy geldi adamın köycük set görüntüsüz işte.
1: Ya ama bu arzı şaka bandı diyen şaka bandı yaptı yaptı. O an kira takım başı getmeydi o. Bunda bir köy düşmüştü öyle yapıp çıkmayı yönetelim o. Arzı şaka bandı şu brez köy çapılamaydı o.
0: Болды. Мақұл болды. Номер тақтысын алмастырса, соғұрта өсіп кетемді яқма деп өсіп кетмейді. Ей, соғұртсы қашан тәсірі. Ашы соғұрт сетіп алған адам бойынша, анау машина грамны бойынша маңды ғой, өсіп кетмей тәсір қылмайды. Лекін, а машинаның ке егісі, машина айдыға адам алмаса, бұның тәсірі болды, жұма. Онда болса болмайды ке. Onda olsa çok karan, şu aval namıdın birini çıkırıp etse, maşının ki ilgisi aval namıdın birini aval namı edip birini bak, şunu yezip. Ma maşının ki mesela palani, bunda resmiyetlerini bicirdi o, dese, onun ki andın yetki vasıfınız buldu. Çok o maş aval namıdın birini, veyto şu diken nesi var, aval namıdın birini çıkırıp.

0: Mutlularra provamı görgene.
1: Болды Özal, рахмат. Мушу кыштыкчакны еңиси салган жакшымбыду, оршоо сага жакшымбыду? Менин машинамдын кыштыкчакы жок эле. Оршоо чакныңки жакшылары барбыду? Кыштыкчакныңки. Еңин сагыныңыз жакшы. Эмди şu сел пулун тежейбиз деп лам экинчи колун алган кеп. Эмди экинчи кол баямы дедик го, экинчи кол алгандан еңис сагыныңыз жакшы деп. Еңиси менен İkinci kollarındaki bağısını sürüştük peki. Özür dilerim, sürüştürüp, seliştirip. Baha cahitte bekçik perik olmasa, yenisin setveleyen. Eğer hem de baha cahitte bek çoğun perik olduğa şüphe yapıp kalsa, ikinci kol çaklanan mı markalık? Markası var mı? Markalık bir çakla var o. Şulani hepsi baksanız mı buludu. Kağın hem de özümüzdeki ıhtısadık asasen bulduğa işemez mi bu? Hem de amal bak yenin sağınımız yakışı. Yaxşı, mənə telefon qısa, mən də bəsəm buludu, deydi, cümə. Qəni, baş ikinci qol çaxının ki, oranın sorğu anlı cüməz. Mən dəvəsiniz mağı numarını. Abdullah Turpan, sizgə telefon numarını əvət bədək cümə. Şunun qarta bir, sürüşdürün, ha?
2: Beycin vaxtı saat 10.
1: Ay telefon kılıp, enik oranın ne de edip bir soranı? Dip verdi. Wang Jiaguo'dan kira elip, Yingbinglu tarap kımandın, Beyze yollar yollar avan geldi. Avuçlarını Abdurrahman cana verdi. Kentin ayalı yetkepesi buldu. O kentin kıpagen hat işlemeydi yege. O kentin ma ayalı maşının noposunu ma falan o yetkepesi buldu digen hat onu işlemeydi o. Onu çokum şu adam şu veytor şudun birini yezip evet bir iş gerekçi mi?
0: Salam bir yüzeye tuttut ma yeken mülkü bul bak yıllar falan ki.
1: Buldu. A cevap doğru adep yollar buldu hazır. Sual sormayı durup ma durgun cakam. A cevap doğru bir gün de yollar bu size. Bugün süsel cansız gep kuatsız cuma adep erkem. Xeyli canlıq tək qo bu, cansız emas qo, xeyli canlıq qo.
0: Bu şirdən yaxşı mı, qanda qanlıqlar, digən, şəhəl bu şirdən tatlar. Həmə çaxalı nə, digən, aferin işini diyən çaxla, mahtı, minən qı təcrübən bulam qaldı, qoy çatələr. Ağzəm bu qoy çax çönlü, yola qəçiklərin çatələ vəzbət, şirdən qoy gəbir çax, məşi çax alması çax qoy var. Qayyən çax alması çax qoy var.
1: Buldu. Eysa Can,
3: 1074 yıl kayırında temiz olacağım. Sevgili her kazandım. Şevşehirli okey. Çok hoş dünyada. Yıllar ilk ayında bana.
1: Hotende keçinin yağı yağmur yağdı. Bugün hava şun da yakşı. Yollar mı yakşı? Dep Gülbahar Hanım uçur yollar da rahmet. Mehmet Cev uçurunuz.
4: Selam. Selam. Selam.
1: He?
4: Başı kafası yaptan vardı da. Sizi hatırın gözü tut. Atılmak doğanda. Sağ 20 ay vakti de.
1: Yeni çak ha?
4: Aldaşın altına alın, oğul çeşme öyle kalınca yandı. Acık yaklaşan buna. Çakın yüzü ki kulda, rap patlaman için. O çakını silip, ehliyende sorarlı nezi. Hemen kanka bile kalmakta da durmuş tutar. Durmuş, kaykalı da çakın yüzü de. Rap patlaman için de. Özü çakını kanka yapılan kalmalı var.
1: Yeni ne lan demek ki?
4: Çakın yenisini sarsak oldum. Özü çakın arzu silip kanka.
1: Болды Мәмәтжан. Көпінші аңлаушыларымыз асасан мұшу чақның ки еңісін селең деп тәвсия қыпты. Яны Жангулу Жангулу Йидуңчың Вэнданың олды юллар аван Қашқады не Афранның ки ұшыр екен. Ишкінші қол чақ Бәктолы мұқ кіріп кетеді екен. Бәктолы әзіреп маңды ке әдем. Йол маңған жым жағды ма. Yeniz nason dep, Qarğay taksi hiç kızma. Şu tavsiyen dep de o. Hazır ki yeni tonluk, tokluk maşının ki zapas çak yok çıkıdıkken. Eğer de şopur ustamlığa inçke zapas çak yapılmayı japa tatlatkan bolsa, ustamlığa bolsa ben bile alakalı şanla. Zapas çak var mı sizde? Davutcan?
5: Sizin oyunun mağdur bir yakın dediğinde bunu önünden bir çıktık, tekrar kırmadık. Yıllar bir veya bir kere çıkartlara yakışarak yeni çıkartlandı.
1: Ebal değil, yakışarak kıradın bir çıkıp kala. Turuncaka.
0: Yakışma, yakışma.
1: Turuncaka yakışma.

0: ambulance, took them to a hotel at that time.
1: To'xtab turing-a, bugungi bu savolni bir yechib qilay, ha? Bugungi navbat savolmish, o javob to'g'ri bo'lgan bo'lsa, o javob bugun o javob emas-ku, to'g'ri javob. Bugungi to'g'ri javob jo, o javob emas-ku. Unda bo'lsa, anglovchilar diqqat qilib anglanglar, savolni so'rib yetaylar, ha? Endi pul muomala to'g'rini saplashtirish, bexatar iste'mol muhitini qo'g'daylik. Pul muomala to'g'rini saplashtirib, bexatar iste'mol muhitini qo'g'daylik. 107.4 qatnash san'at radiosi Jongu Ömür Mol-mulk sug'urtasi Xinjiang shob sherikati bilan birlikda pul muomala bexatarligi bo'yicha fanni umumlashtirish savol-javob M4K faoliyatini alohida yo'l qo'ydi. Faoliyat mazgilida turmushimizdagi tozoqni farq etish, oqilon iste'mol qilish, ko'pchilikning pul qopchug'ini qo'g'dash qatorliq mazmunlarni cho'rdab savol chiqarildi. Savolga javob bersangizlar, esl sovg'atlarga erishasiz. Anglovchilarningki aktivlik bilan qatnashib, birlikda bilim o'rganib, o'zingizningki pul muomala bexatarligini qo'g'dishni qarshi olamiz. Faoliyatningki qoidasi har kuni bir savol chiqarmaysiz. To'g'ri javob bergan bir talaylik anglovchiga bir yurish nafs chinchanek sovg'a qilindi. Unda o'z diqqatingizga savolni bo'lsin. Ehtiyotsizlikdan gumoni pul yuvish to'r jinoyatiga yordamlashib pul yuvish faoliyatiga qatnashib qolsa qanday qilish kerak? O, davomli mashg'ulot qilib sheringkani elish. B, darhol mashg'ulotni to'xtatib tashabbuskorlik bilan gumon organiga ahvolni tushuntirish. C, ahvolni yushirib ma'lum qilmaslik, xotirni yo'qotish. D, do'stini qatnashishga to'nishtirish. Ha, unda o'z tanlanglar. Qaysi? Voy bu tol. Bu savolni o'qpog'ichi yo'llab bo'pslar, ha. To'g'rimi shunday qilish kerak? Unda o'z birinchi yo'lib kelgan to'g'ri javobga bir qarab qo'yaylik, ha. Hozir mundo qarsaq birinchi bo'lib to'g'ri javob yo'llagan o'quvchimiz aslima ekansiz, aslima. Aslima siz to'g'ri javob yo'llabsiz, lekin sizga hozir mukofotni beryotsak, osh tunuydim shu balni, shung mukofot bu beryotdi deb xato tushundi qaram. Shunga ma ikkinchi sizning kayningizdan ham to'g'ri javob yo'llagan Elijonga beraylik. Elijon yana aytganda ayirdirib mang'ilgan, quruq yandigan gap aytganda odam yo'q, odam bo'lsa uzoq saqlaydigan gap deb qo'qshig'ancha. Ha, biz Elijonga beraylik. Aslimasiz to'g'ri tushunamdi. Ajta qilsak bo'la. Mana nurg'i onuvchilarimiz uchurlarni yo'llabsizlar. Rahmat. Yasin javob choringiz.
2: Bejavob to'g'ri.
1: Bejavob qo to'g'ri ekan to'q shu shu bejavobni yo'llagan 180 nacha onuvchimiz bor ekan. B deb yo'llagan. Lekin birinchi yo'lib yetib kelgani Aslima aka, ikkinchi yo'lib yetib kelgani Alijon. Alijon, ismingiz va telefon nomeringizni yo'llang. Ismingiz va telefon nomeringizni yo'llang. Shunday qilaylik.
2: Ha, o'shirgan qanday yaxshimi?
1: Yaxshi.
2: Men Aqsu baynasida men tarjimadan minganlar, men uzoq yo'lda manglajma. Mashin sifatim 10 teatr minlar ishlabdi, qalqoq kema aytadi ishlabdi. O, ba'zi piyodalar taqa yo'lda sektor tushib ketmaysan.
1: Aqsu baydin, ha?
2: O'zirma, tuzun qarasında piyodalar yo'lda kichik mamamsa.
1: Şu an mesma, yağaç kulakla. Özü alıp çoruğunuz.
2: Şanlı yan sulu ile, şiğinin aldılır kaşını kıralan gelişir yan.
1: Bu oldu makul, rahmet öz hal. Yolda dikkat kıp, bana siz emse. 5-6 minut burun yollap koygallığa berdiken siz ne uçuracaksın? Sual tükep cevabını başlandı digen vakitte. Karta, ben emsile. Oğuz şu hem de, onu pek perklendirip oğul bulmaydı ki. Kaysı vakitte yollu de. Degan u minut ichida savolim deb javobim kelib bo'lgan bo'lgan ekan. Muayyadmas. Ishqilib to'g'ri javob birinchi bo'lib yetib kelganlarga badoq. Mayli bu uni ustiga qarang. Bu iliqi bakkalik qallingizni bakishiltib ketadigan savol emas-ku. Bundoq anglablan bilib og'il bo'lgan. Buning har qanday bir odam to'g'ri javob bera oladigan ashnaq savol. Iniqlam tunishonlarga uchur yo'llab to'g'ri javobini deb bergansizlar deb 6-chi kelin. Ey, bu javobini deb berish ketmaydi ma savolningki, bu savolga obdan diqqat qilib anglamabsiz mana. Ehtiyotsizlikdan gumoniy pul yuvish, Тор жинайтиги жардамдашып пул жууш фаалиетиге катнашып калса кандай кылыш керек деген суал бул. Ишкылып кеп аңлай алган адамдардын амыз туура жооп бере алган суалга бул. Даамлык машгулат кылып ширинканы илеш бул хата го. Дархал машгулатын токтоп ташаббускарлык менен гуан органына ахвалын түшүндүрүш бул туура го. Ахвалын юшуруп маалым кылмастык хатырын жок деш бул хата го. Достун катнашып тунуштуруш бул му хата. Бул мушуну мен атайдын туура жообун деп бериш. Китем да. Мау 2-7-лік халленда автомобилдің соғырдысы 3000 көймі амал жоқ сетіп алдық. Әмде бір ұқып бақай деп, шының қасылардың бір ұқып. Аштақ ке? О, бейджі оқыраның ке? Соғырдысы, оқшас қыран, а бейджі ба ғо? А 2-7-лік газ, керексіз газ шықырыш нысыпты оқыр боға автомобилдың ке? Ай, мәжбүрі соғырдысылам аштақ чекті да. Mesela 4 tünnellik, 5 tünnellik, maşınlarına girgen o 5000 koy, 6000 koy çıkışı da kalır var. Mecburi soğurtunu o yüzden. Aç gereksiz gaz çıkırışını sıptı, yokur boğa yaptım o bulanın ki, mecburi soğurtusunu yokur oldu.
0: Uzunca ama denize azat çıkarıyor ama Tuba, kendi tağımınsa aldı bir tüm
1: var avansana. Makul buldu. Makul. Eyke 618. Uçurunu yollaptı. Kiçik tipteki oksigen maşinisi bati ayıldı şıltıdıgan. Benim anam öyde şıltetti. Bu oksigen maşinisini ayırplanğı elip çıkılı koyamdıgan. Ay şu bir telefon kıp sorap bakam siz. Kiçik tipteki oksigen işlep çıkırdıgan maşinini toyun kısınız buldu o deyme aşıncı mı? Aşın toyun kısınız buldu. Ayırplanğı elip çıkılı bulmaydı o lakin toyun kısınız buldu. Asıl birinci öp kagini eslimeti toğra. Əslim ətdi. Əslim ə, numarını da sizə yollab qoyub buraya çatırıb. Evalımız ə.
0: Şiyinin keyni yolla ravayı bile düşünmüyor. Kamlaştı
1: ə. Kamlaştı?
0: Ə, bostu bosta, ilikanın vicdan kütət ilik versin. Ben vazgeçtim bolda.
2: Örün cəsətdə dolgalı uçurgan, mağlubiyyət ilə bulsun, travan kez.
1: Ya, makul ə. Yüzüp çağ uçurunuz. Ya meyle, olan bay Biyancan Kahvazır'ın ki aldı koçun işte yolla ravan. Kahvazır'ı da sımdım bunu koyup hepsiyle ya bir yegim o. Bop de.
0: Erkin ki. Şuna kendi tamamını aldı bir tüm var ravan sana.
1: Oldu makul. Uş koruk yerliymiş satıdıgan bazarlarının hem kahvazır göz grup olduk yani. Na et tezlikte. Ben daha guançandın mı şu koça zen geldim yolla ravan tozlup kılış yok diye uçurun kaçkaya taksiye verdim to. Yasıncan'ın yemir uçur ya.
2: O evdez Aksu'dun bir pavuça örümcülük ile.
1: İp bulduk yani ha.
2: İkileri var.
1: Onda emez siz namı geldi ya uçurunuz. Lekin şu. Açtak. Yani bunda karısak, ben bir mukabatka erişip bakaydı size mecebe. Bu da yeni sorgan suallığa cevap verseniz erişsiz, cuma. Her günü birinci boğan adam gibi ben 6-7. Ya ki 9. boğan adamla bir baksanlar. Ete yukarı açtık bakaydı. Göç vazır aldı ki yollar avan ki, iyi sildemle uçur. Divanın aldıdın muşu koçeze yolun işte maşallah azırak çıcaklıkken iğir tuslup kılışı yok diye uçurdu uçurlar doğru taksini yaz efendim evet tuttu. Açtık. 5-6 sekund vakit getirdik yani o şuna boldurarak. O şuradan ağızdan çıkan geplen kulkumuzu kırdan. Açtık arak buldu. Ya
3: sen mi uğraşırcan? Ben siget ağzına görüşüp bir insan mı ettiğinde keşken Instagram'ıma kıldım beni anlayın.
1: Rahmet sizge rahmet. Devamlık anlayıp durun rahmet. Rahmet. Aksu Baynayi iste katna sakçılarımız kağılı. Aksu Baynayi iste ama kalpak keveydikken o da açık yaptı cuma ama kağılık dinkegen Mehmet Ali. Baynayi istikle 5 anla kalpak giyip 1000 anla toksiklet ne? Dep eskertiş bir yerde. Ama borcu nayi. Oymak yesi de yol yakısıdaki cihan bek oşap getip de. Yoparmaklarını tapkalı bombağı dek bop gitip tutucu mu? Ашындақ жиған боп кет. Бәк оқшырап тұма жиған деп.

0: Baş dakika. Yaxşım sizlər riyasetçilər mininki uçurumluğum. Bax, uçurunuz geldi ya. Sizin doğru cevap bir. Ma doğru cevap bəgələr, mən mi doğru cevap bədim o? Dəb. Onda öyle baş. Doğru cevap bəgə anlıqımızda 200 neçə anlıqımız var ki. Aşılarının ki çoğu. Tuncu olup gelgen. Tuncu olup esleme yollaptı ki yani. Sonra esleme gibi ama Ali Can onun kendi lan ki doğru cevap yaptı ki. Şu an uçumuzu mukapatla vardımız. O doğru cevap peki hem malanı mukapatla oldursak günü gidgenden 5-600 çeynek edildi ki. Yetmeydi ki şuma. Mahmut Çavuş Çorons. Bahar yolları koşulmuş yollar aman buldu makul. O atıştı yolu çürüyor ama poiz stansının yolları yollar aman ki Kevser Can'da baba uçuruyor yollaptı.
1: İlican olumlular, Rüşenge'den yolla koydum. Hem de dert koydum, işler kılca da eski
0: eski bunda. Beyli. Yaşta yollur yollar aman ki Efran'ın ki uçuri. Erkinka.
2: Anlatılarım maaş yaşı. Hem de mutlapak çeken sağda. Sen de onaysızdan tutuyorsun.
0: Ya ben onaysızlanmadım.
2: Her işleri öyle falan yaşı yaşı. Bakın patlamak mıydı ha? Ben de gülü vurdum onu bana.
0: Makul, vavato. Abdikerim kammı dükkanına ona ait okşap ketkenmiş. Olmalık bağlada, sahra yollarda, ketvete bütün resimlerini bizimle en bahirlep. Tan seherde bana salametlik paydası var. Mansa salametlik paydası var deyip dükkanına yolladı menip. Çıraylık mı koçulayken bu? Çıraylık mı yollayken bu? Vaa, çıraylık mı bağlayken bu? Çıraylık ke bağlacı mı? Dostluk yolları, ihtifak yolları yollar avanken, atışının he? Dep Kevser Can'da baba uçur yollattı o.

0: Özhalov çorunuz.
1: Şikayet okuran minden aldı. Sen gitme kara mağazı sattın bunların tayınca parı şimdi bir avancıma uçuracağım.
0: Makul. Ögeni.
1: Uçuracağım, yaşlı mısın?
0: Aka yaşıma.
1: Mağol yakında kocanla babası. Mağol ürünçe, kısa, saya, alır arkada kocan kocan mağol. Kumluk başlığının ahval nerdin neredeyse de yolla uçma da.
0: Yolla uçuk aga.
1: Muşaklıdır kadar begen bulsunuz. Yakın mangan dostlar olsun kadar bersin bulatı.
0: Buldu buldu. Ya, biz o yol ahval yakışı. Hatırca mansınız buldu. Allah'ın ki yolu çok. Hatırca mansınız buldu yolu çok. Yani yakın bir yapaka anlı uçulurumuz mu? Bir uçur bersin ha aga.
2: Hoşçakalın, yakışı mısınız?
0: Yakışı.
2: Mehmet sizin programınızı şimdi de yakıştırıp
0: oy, Maynur Ede, rahmet.
2: Şimdi de anlayın ben.
0: Rahmet. Rahmet Maynur Ede, selamet bulan, devamlı anlayıp duran, teklif fikirler olsun, katlaştırıp duran. Cevap verme edip, tas kaldım, kemirge sunayım, hata koyup, hatalaşkılı tas kaldım, cümle işkileyip. Dip. Ne yakam sizler bir gün? Bop de. Müş öyle dedik, nayakıdığın gün müçün, ait aldıraş olduğun bir gün buldum. Şu hanım kızlarına nispeten etti, yani kimer yoğurdu. El çüştün, şükçe, çüştün, kengiçe, nayık buldu. Digendek. Reşide hanım.
2: Reşide'nin sıkan kılığına yaklaşık.
0: Yakşı.
2: Bunu çıkma olacak. Çıkıdım o, ya peki, en de başlandı, sinek vakit olmadı. Ya da olursa küçük içip kaptın hem.
0: O Çinçenek'in sualı mı? O tüyde onu o Yasıncan ip buldu bayağım. O sual cevap tüyente. O sual cevap doğrulap durup açtık. Bugün bu kadar ses. Molli girinin mukabatlı sual cevap durup olsun katın şattım. Onun kumu bir on bu kala. Mesela biz de hazır şu Abdumobil klubu paletimiz katlaşkan namı kulaktan kulak yetken. Pulumuzu ticeydiğen molli girin aptalları ba. Andımı Şincan'daki esel temizde çürüşük faaliyetimiz katlaşkan Ahmer Vahit'ninki ulları, yağları, görüşleri, açı suları, organları.

0: Hani kuruşları ha muşu məsləhətlərini işlətib tamaqını belə oxşub bitirdiğin mehmandırmaş xansı ba. Onda yenə muşu şiyu dodoşa degen bağ o ma o adıl sosarını qıypaç odul konsul kötüsünün yenidik ki şiyu dodoşa şayigisi valla bardıgan uye ba. Onda muş pəsil şirketinden pəsil ram içimlikleri var yığızını içip arayman savmaqsız katı mükafatla çıkıdıgan pəsil ram içimlikleri var. Digendek. Muştak. Liu Shanjie, Yilu Changtong diye avuçlarını Gülnaz'da baba verip de Kapterin hikayelerden bosa bir söz yapayken bosanız belki yaktırıp anlayayım. Ve? Kapterin hikayesi yok. Kapterin hikayesi yok. Onda hikayeler yok. Yaşım sizler yasayla katnaş kayısı hılaplı kılıp cerimane çüşsek Suğurta üsüp gittiğe iş bakken he? Rast mı? Yok. Onda emez. Suğurtunu işlersiniz. Mesela sigorta mesela katnaş hadisi keltirip çıkırıp siz aç sigortadan tölemezsiniz. Onun için sigortanın bağısı tesir yitirdiğin mandak işler bacı mı? O katnaş kanunu kılap aldı mesela akkalay mı kaptı mı bulduk işteyimiz ya çav sokul işteyimiz manda işladın o sigorta üsüp gittiğin onda iş olmayıdı. Sigortan işletsiniz mesela sigorta telefon kılıp bir hadisi olsa tölemezsiniz onun için sigortanın ki bağısı tesir kıldı. Elican hazır ma çinçenek ne oy oğlum onda kapılaydı kaç olsam şu oğlumu bireyli bol de dep Elican anda deydi o oğlum can vicdanı kötes Elican iyi versin deydi o müştak hey bu kadar şık etti Erkin Ceka ya makul. Minin maşlamdaki yıllık təşvirişi 2025 yılı 2. ay toşkan. He? Şinyenli hazır kılsam yine 2. ayda kılam demen. Kaçan Şinyen vakti toşkanda şu çağda kılam demen. Hazır kılsınız he. 2. ayda yeni kılsız he. Hazır kılsız. 2. ayda yeni kılsız. Ayda kılsız. Hazır kılınız mı 2025? 26. yıllık tabi. Hazır kısınız 2026 yılı tabi kıldı kendisiz. Andın 2027 yılı tabi yeni bir kıtım yılı teşhir kılsız. Açtak. Bu eyde vatamsız mı? Maşının hazır biz şunu kızık vatımız. Eyde vatamsız, eyde mey vatamsız. Eğer eyde mey vatkan bolsanız, ma 2. ayda kılıp 2027 yılı 2. ayda yılı teşhir kılıp onun iki eydisiniz buldu. Eğer eyde vatkan bolsanız, derhal yılı teşhir kılıp. Yıllık taşıyoruz tuşup etken başında haydi yolu çıkışı bombayı demez mi? Hazır yıllık taşıyoruz kılıp ikinci ayda yeni bir yıllık taşıyoruz kılıp ona kılsayız. Yılda bir yıllık taşıyoruz kıldığın başın bu sacı mı? Kanda alıp kaldın ayaz. Hey. Ben Aksu'dun ürümçü gibi bağmak çıydım. Apam ne elip yol hakkını kaçandan başlayıp almaydı. Bayramda şu. Bahar bayramı da yol hakkı almaydı. Hani? Yol hakkı ne karan? 30. yıla 24'ten başlayıp almaydı. Yettik gün. Yakşam isteyen ya seçilemeyin. Ya Özal'ın kavazı kuşuna
1: aldı be.
0: Oldu makul rahmet. Andım ama Mehmet Tursunka. Sizden uçurunuzu tapşırı olduk. Yaxşımızla. Mən yeni saatı durup anlavat imə edip uçuruyorlar size. Rahmet. Guanghui körüydün müşü yöcün gəyi güçüştü. Mazırca maşallah selci qıraqken. Lekin tuzlu kılıç yok ki edige uçurunu. Niyaz efendim Mehmet tuttu rahmet. Tönü gün büyüşük tepildi. Rahmet silege. 6. kilim bilen büyüşük bəgən. Yaxşı kişiler köptün köp rahmet. Balamı büyüşük. Elik kence. Qatarlıq nesilənin hamısını ev aldım de. Bobdu bobdu. Yaxşıbdı yaxşıbdı. Cuma. Anam bu yıl 70 yaş kırdı. Bugün anam ürümçüge tuncuk etim kegen idi. Mümkün bolsa mukabat berip anamını bir hoş kılıp etken bolsak belki yakşı oldu de. Dep yollapsız. Buldu ha mukabat. Niyim vermez mesen. Hem de çoğun apımızga molli girin besek belki hoş olmaydı okuran. O şan yap gelen mi kendisek şiyi de o da uşağı verip şahı yap gelen mi kendisek. Şahı yem de yemem de o. Bunda bir iş ba. Ahmer White'ın 10 may görüşlerden desek ço. Onu ip kitelem silendin. Ya komsa aşu nen kayadın geldi onu kaçkadın geldi bu şu kaçkadın iyi basanlan buldu. Ondun yani pesil limon yalpuz içimlikleri var. Pesilinin ki ram içimlikleri var. Onu da mı kapat bu imbesek şu yasın can. Buldu lakin kandak birimiz diyen gep bade. Müştak. Badavan cudava yollar yollar avan ki diye uçanı memtimin efendim evet. Doğa. Maşinamda məlum səbəblər tüpəyildin, hədiyə mi gəntim, inə qıraq düşəndirib qoyun, xap olmay, deyib əslimə. Əslimə, siz çox adır çox qıran, bu maşinin hədəmsiz, hədəməmsiz. Şunun cavab əsiniz oldu çox. Əgər hədəymədisiniz, hazır hədəvatqan bolsunuz, maşinin dərhal yıllıq təkşiriş qılın. Yəni, hazır muşu ayının çıdılan, muş 9-cu ayı çıdılan yıllıq təkşiriş qılsız. Ma 2025-ci, 27-ci ili. Kiler yıl ikinci ayda, birinci ayda, ikinci ayda yeni bir yıllık tekşürüş kılsız. Şuna olan, kiler yılın mı yıllık tekşürüş bitirdi. Yani bu yılın girmeyin hatır cemeydeysiz. Eğer maşını yeni toktup koyduğa iş olsa, maşını yeni toktup koyduğa iş olsa siz bu şu ikinci ayda, kiler yıl ikinci ayda yıllık tekşürüş kılıp koysanız oldu. Hazır Nava'da ya, bunda iş oldu karan bu yerde çoğu. 3 kıtımlık yıllık tekşürüş vakti ütü kitip kayıp kalsam ama maşınınız bırak oldu. 2025 yılı bir kıtım ütü kitip de. 2026 yılı bir kıtım ütü kitip de. Mav 2027 yılı ütü kitip kayıp kalsam maşınınız bırak oldu. Şuna yıllık tekşürüşünü kımışsınız bulmaydı ki acıma siz. Derhal maşının ki yıllık tekşürüşünü kıvet misiniz? Ma 2027 yılı ikinci ayda ütü kitip kayıp kalsa. 3. ayda ütü kitip kayıp kalsa. Ama maşınınızı hediyemeysiz, mecburi bırakılsız. Şuna maşınını vakti yıllık teşhir çıkıyordun. Ama maşını bırak kıyıydıda şükürdü. Hazır Allah burun iki katımlık yıllık teşhir vakti üç kit kaptım anın ki.
1: Uşurcan, kandara.
0: Eyko, ya iyi, yakışı mı? Yakışı ya.
1: Bazen yolları hazır çıravanı.
0: Makul. Rahmet. Yol havri, yol havri. Ama Yongfong bazırgı mağandığa yol bekliler avanken. Bugün Yongfong bazırı Yongshin kentinde dehkançılıkı yerden beriş, küzdük yığın dehkançılık meselatları bazar günüge haberdar bazar günüge haberdar olup kelanla dedi. Toxtan ama Yongfong bazarı mağdığa yol bekravanken bugün Yongfong bazarı Yongshin kentinde dehkançılıkı yerden beriş, küzdük yığın dehkançılık meselatları bazar ki. Boldu ki boldu ki. Berip bir bilip kelanla dedi. Ha? Elican Asun, minin çaynak ağıdık vaktim yok. Çaynak bağ üyemde dep. Muştak əslime. Muştak. Yağ mı əslime birinci boğan? Əslime birinci boğan. Biz ikinci boğa Elican vədik. Qulşəri, Nanxuallı yollar avan diye uçurunu Ömer efendim evetip de. Hazır yan kanı çıktı. Qaydi xilap avtomobil edip. Kızıl çırağını büsüp ütüp kese. 20% soğurtaq üsüp kedi da. Gülbe çeker. Bir mi numar hatırlaş devirde 12 numar tatılsa soğurta alanmaydı. Toktap durun bunu biz bir sürüştüreyle cuma. Bunda boldu biz bir sürüştüreyle. Ama kanun kılap kılmışı bekçe kılıp geçse soğurta örlep gitti de. Nurgu anlatılırımız. Gekip de makul makul.
2: Ben burada soğurtun koşak aldım. Yakam çıkamıgan, telemi almıgan. Şu çok kızım var. Mümkün çünkü o sakin dilip çıkanma. Şu vizyon süle kılıp. Öse kütü o da başına rize soğurtu ben.
3: Son bir mümkün çıkıyor. Işte, Uşuz vaka yakışma. Anda avalları yakış avalları o betkemi son. Kaşkar yol karabaysam. Kaşkar etkanın olur geldim. Koş yeniş yollar alınken. Kaşkar yamur yakıp gitti. Yamur yakıp gitti.
0: Kaşkar yamur yakıp gitti bana. Dedi o. Makle. Tayka uçurumuz.
2: Oşurcan Kulcudun yolu şere parvayına hemli yollar yalan.
0: Makul buldu rahmet. Altıncı kilin limandak er kişiler birbirine kıydaydı. O az, o azsın, bu azsın de. Birbirine işte kıynamdı, bir çenekini de. De altıncı kilin ayakta oturup duramaya kaptı. Eke çan bak.
2: Örümeşe burada çağırma reyatatı yol kavre. Yanalık yoldan sayıl uçup, sayıl de mesalık doğru kemçiler. Yolun her işte yolun içine var.
0: Ahetke rahmet. Hem de sap dol.

O başlangıç birincilikte bek. Birincilikten başlayıp ulan maçta terbiyle edip oyladınız mı ya? Meyle. Meyle bir açta bir uçtukça lavuk yapıp kasıma numaranızda evet bireyli. Birincilikten başlayıp ulan o balı ne?

0: Tuncay abi çorunuz.
1: Abi şu can kadar yaşına aslı baynasın yolu sürbetim aslı baynasın ama katına şöyle yani. Mal uzun sanın eski yolunu üyesizken şu bırtanlar. Pek pek maçıza şuma duçu öztüm ayol. Mayol ben işte öyle konuşuyor bırtanlar. Şöyle şuraya manatça. Maçıza yapıldı.
0: Oldu makul. Mahmut Cevap Çoruz. Makul buldu. Tayyuan Nalu Koşan Üç Diyolları Avanka Tor Taksi Rozcan'ın uçuruyor. Emsa Şıkkı aldı. Makul makul. Yakışılan Emsa Şavva.

Hoş yine anlaştık ki uçları karşısında ittifak yolu koşuyan üstü yollara vanken. Andın Meryem Gül Hanım'ın uçları karşısında yakışım size 6 ay yolu götürmek gör ki yollara vanken. Muşu Abdümobil'ni 60 süre çekilmesi o 6 ay yolu götürmek gör ki 60. Yüzdeydi dedim ki aşında kaydep yılan bağıra edip gitip atkan işki maşını ködüm. Bir hatalı ki bek dikkat kılaylı. Çokum yaş balla aşo. Bek dikkat kılanla. Bir hatalı birinci edip yolu gene. Maşın numarını köreme kapsız da köreligen bulsunuz katına sakçılarımızı da koyduk. Şişi hudun mu şu Seyma Çangıç'a yollar avanken diye uçur ne? Ablumitcan evet. Ablumitcan rahmet. Diye uçurunuzga. Yopurgunun arkas yolları yollar avanken diken yağmur yağıp atıdı o diye uçur ne? Avuçan evet siz rahmet Avuçan.

0: Şincan köşme haberleşişinin ailem doğrunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefonu işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa, bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörütü yakşı. 10,086 telefon kutlu biciraleysiz.
1: Köl bilen kumluk tutuşup ketken Bağraş Gölü 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahilinde daka kıldıgan sonuldu girek çay. Dakıl kıl Şincan'daki seyyah adet tariflindir. Menzir rayındaki mikmanhandı yatak asınız, menzir rayının belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666.
2: Tengkuştun katı mükafat. Kava için emen tazlık kağazırının derecesi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurdu. Tengkuştun katı mükafat. Kava için emen tazlık kağazırının derecesi yanımı yokur götürüldü. Rukiye Abul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu maska demdisi itilidu. Altın üzük mükafatı sizini saklap durmakta. Tengkuştun katı mükafat. Kava için emen tazlık kağazırının derecesi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurdu. Tengkuştun katı mükafat. Kava için emen tazlık kağazırının derecesi yanımı yokur götürüldü. Rukiye Abul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu maska demdisi itilidu. Altın üzük mükafatı sizini saklap durmakta.
3: Anlavatkınınla 174 Katnaz Sanat Radyosu'nun Etigellik yollarımızda biz emre programımızı. Kadirlik anlısı usta programımızı ne devamlaştırımız? Programımızın avtomobil kulübü faaliyetimizde namı kulaktan kulakı yetken pulumuzda tecaydıgan Molli 20 aptaları katlaşkan bizimki isil temizdeş yarışı faaliyetimizde Ahmer Vahit ulları, yağları, Ahmer Vahit'in görüş, Ahmer Vahit açı su katarlıkmış mesutlarını istep çıkırıp ama şu mesutlarını işiltip tamaklan bek obda oxşub etdigan mehmanlar maşxanası qatnaşqan yana Adil Sol sarayının qıypaşlığı yerləşən Şiyi Dodoşa qatnaşqan yana Fəsil şirkəti Fəsil Rom içimlikləri ilə qatnaşqan ağzınızsınız arayma bas amaqsınız katta mükafatlar çıxdı Bəkramın müsabiqəsini verib görüb gəldigan mükafatlar var Mən maşınımdakı nömrəni 2 ildən uzunaraq işlətdikdən kən almaşdırğan keyinki maşınığa qoysam bolan buludu mən nömrəni saxlab alıman deyib setib Әп қалымыз мұ? Сіздің намыңызды қалады ә? Мәриям Гүл ханым. Түнігі менің ке қызымның ке тұғылған күніге тұғылған күнін ақсы етіп әген аңлығы жоқ көптен көп рахмет. Шын түнігі еғіліп жоқ біз шында көңілік олтадық деп. Ә, яқсы ұпты, яқсы ұпты Мәриям Гүл ханым болды. Онда осы ә? А, нұмырғын сақлап қасыңыз болды ә? Сақлап қалмай ма нұмырны деп қысыңыз болды ә? Анда мау, жоңчуды, яқсыз мұ, яқсыз мұ, яқсылық. Бұ, яқсыз вақты қыран, мүш 10-ші айның 1-ші күні саат 0-дін, ене 9-ші айның ке 30-ші күні кәс саат 24-дін, 10-ші айның 7-ші күні кәс саат 24 күші бұғарлықта.

0: Memteli yapacağız memteli.
1: Bak şimdi gitmişse de sıra kaçka yanışa aklı yolları var. Yanışa okuluk yok. Sinsen yanışa kaldı.
0: Buldum akol. Rahmet.
2: Tosun Efe. Sizler yaşın sizler sizler. Habetim bir zekli kutup. Uçurum bir kut. Zeyt kut kutuna anlamadım ben. O bazen kınak oldu ki olmaz kaldım. Ben uçku uçku maşını alsam, az işin tutatkan numaramla, numar tutatkan maşını maşını da 13 tutul bulamdı. Az işin maşını seti atmak istedim.
0: Seti bitip, maşınınız ne? Maşınınızda numar taksın saklap kalsız emez mi? Onun gibi meyli ikinci kol maşınıyla ya ki yeni maşınıyla okşaşlam işletkili buludu numar ne? Değil mi? Çokum yeni maşını alsan işletkili buludu, bombası bombayı deri aç yok. Çıkılıp ikinci kol alsanız mı, yeni alsanız mı işletkili buludu. Lakin bir şart, çokum mu şu hazır kışıltı atkının sap maylık yıkılgılık, sap mayı yıkılgılık aptomobil olsa şu mayı yıkılgılık aptomobil seti alsanız işletkili buludu. Hem de hazır sap mayı yıkılgılık aptomobil edip, kiyin aylık yeşil numar tahtısı asıdığan ya tokluk maşına ya arlaş energilik maşına yapıp kalsanız, hem de o numarını, maylık maşının numarını işletemezsiniz, işletemezsiniz. Çıma, başlak. Kadirlik anlayışlar programımızın ahırlaştırmamız programı riyasetçisi Hoşurcan Hızır. Nöbetçi Muharrir Murat Kupur. Hayır koşun.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: İcə xoş axmayda.
2: Şnəyə.
3: Çıxınla, çıxınla, çıxınla.
4: Çıxınla, taksi.
3: Şidə otur, şidə otur.
0: Ay qızlar saat qancı oldu?
5: Ay usta radionu qatnasan, nə radiosdan toğurlanğan?
6: Yo, yo, bolla, çıxınla, bolla.
7: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
7: Har kuni diqqatingiz Shinjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldik.
8: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
7: Safaringizda biz sirdosh.
8: Mana, mana, mana, mana, mana, biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
9: Safaringizda biz sirdosh.
7: Bu programmani Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakının boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
10: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
7: Şunlar bakmamay. Bir tıklıktın, yedi tıklık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüştük tıklarını. Burun dadam işletti. Hem de ben işletti vatim. Bunun dike balam işletti. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletti. Mengülük tırık ve tırık.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, sefrinizi biz sırdaş programımızın alışılanı karşılığımız, ben Riyasetçi Yaşar Yalqın. Sefrinizi biz sırdaş programımızı Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratku əbdisi Slow Shooting'ni maskademini anıltıldı, programımızın Slow Shooting əbdisinin alışılanı karşılığımız. Bugünkü programımızga tövendiki məzmullarını orlaştırdıq. Aval, Ürümçide bu yıl kışta par bilen təminləş təyarlı xizmeti umumyüzlük kanad yaydırılıp, turbu torğa su mağdırıp bisim sınaş başlandı. Ürümçi şəhərinin bir kısım yollardaki tosalğılar tazlanıp, şəhər ahallarının alkışıqı erişti qatarlı xüçürlarının təpsilatını anlayıslar. Radio Sayeti sayfamızda Tağının şikirsedeki sarılıqçay, Bortala Ablastadaki Etuksirin arşının digən məzmunu sözləp verimiz. Əmdə dextanlar programımızdan təfsili məzmunlar da bolsun.

0: Dostlarının yine davamlı uçurlarını yenilip berişini ümit kılmız. Emde dekhtanlar tövendeki programımızı oranlaştırgan uçurlardı bolsun.
1: Səbər üstündeki cimcitlik Adem'ni çarçıtıp uykuğu başlaydı. Ama ruh kubulun.
2: Kızıkarlık yeni paranlarını anlığınız var mı? Biz bilen mumlişini kalamsız.
3: Elbette.
1: Səbrinizde biz sırdaş programısı sizgi cüşkün keyfiyat verişlaydı. Səbrinizde biz sırdaş.
2: Səbrinizde biz sırdaş.
1: Səbrinizde biz sırdaş.
4: 107.4 Hatnaş Sənət Radiosu.
5: Oy, səbrinizde biz sırdaş.
0: Şinjanın kömürünü sırtkı toşuş, tömür yol, su yolu birleşme transport yeni yolu resmi işe kiriştirildi. Şinjanın kömürü Bohay Denizi etrafıga bevasıta toşulup, Şarkı Deniz boylardaki rayonlarını təminleşke kapalat kılıdı. Barkül, Santanxu Uguzaldın muvaffakiyetlik yolga çıkan Şinjanın kömürünü Hebeyi toşuştaki yük kütürüşçalıqı 10,000 tonluk tuncu məxsus poyuz, yıkında Hebey Port Gürohi'nin Tangshan Portu'a oğuşluk etip bardı. Bunun bilen, Komuldaki Şinjanın kömürünü sırtkı toşuştaki pütülle yeni Yeniçi tömür yol, su yolu birleşme transport yolu resmi əməlilişib qatnaş başlandı. Tuncuq etimliq sınaq tariqisi de qatnıgan poyuz, Şinjan Energiya Guruhi, Şitomi 1-ci numurluq üstü uçuq kömürkinin əla süpətlik taş kömürlerini lıq kaçılab, Komul Santanxu Kan rayonundan yolu çıxıb, Linhi Komul tömür yolunu boylab, Sanshi, Yani Shuzhou'da gruplanıp otur yolda almıştırılıp, ahırda Tangshan portuğa itip bardı. Andın deniz transporti arqılıq Şarkı Jungu, Janibi Jungu deniz boyu rayonlarına taksimlap əvətirilip, Şinjanın kömürünü şarkı toşuş, Şinjanın kömürünü deniz boyu rayonlarına kürgüzüştiki kölämleşken təminləş kapalat kılış yol, yeni yolunu içildi. Yeni yolunun içilişi toşuş cahatki vaqt boşluq tənarxini zor dərəcədə qısqartdı. İlgiri Şinjanın kömürünün sırtkı toşuştaki berip giliş umumi musabısıge 28 gün kitetti. Yeni liniyada katnaş başlangan nengin toşuş vaxti 10 gün etrafıga kıskırap sırtkı toşuş ünümü zor derecede östü. Hükümet bilen Karxan'nın çonkur hemkarlıqının neticesi bolgan Komul şehri kömül işlep çıkırış, toşuş, setiş hizmeti məxsus bəni. Yani Goyuan Jiuzhou Guruhi. Tangshan Porti Guruhi'den ibarat 3 taraf yıllık mukum toşuş miqdarı 5 milyon tonluluk hemkarlık ornattı. Ürümçide bu yıl kışta parbilen təminleş tayarlı hizmeti umumyüzlük kanat yaydırılıp, turbu torga su mandırıp bisim sınaş başlandı. Parbilen təminleş bəsliğe az kaldı. Ürümçi şerdeki her kaysi par bilen təminleş karxanları ahalılar korulurdaki turbo toru. Öy işçi par bilen təminleş turbo toruğa merkezlik su mandırıp bisim sınaş meşgulatını ilip barmaqta. 8. aydın başlap, Ürümçi şerdinin 1. derecelik par bilen təminleş turbo toruğa türkümgü bölüp su mandırış meşgulatı kanat yaydırılgan. 9. ayının oturularında Ürümçi şerdeki her kaysi oltıraq rayon korulları. Binalardaki ikilemci turbo torga bölekler boyunca su koyuldu ve soğuk su mandırılıp bisim sınıldı. Bisim saxla sınıqı arqılıq turbo yolu. Klapanın ulanış iğzidin su iqiş, buzluş ekvalini tekşürülüp, yoşurun xayıp müddetinin burun tügütülüp, par bilen təminleş pəslidiki mukum aynışkı kapalat kılıdı. Ürümçi şehri par bilen təminleşdiki tələb fikirlərini keç gündüzlük qobul qilish yollarını içib, par bilen təminleşni başqırış mülazimetini davamlıq yolu qoyub, par bilen təminleş ekvalini hər vaqt egəlləb, köpçilik inkas qılğan par bilen təminleşdi körülgən məsələrini vaxtıda bir tərəf qılıdı.

0: Davamlıq beşinci sınıfımız kelgen uçurlar qarap aqaylı ya. Abdukam deydi osı qarılğaçlıq yolları ravan ekan deydi ha. Noğ min babamı depto Yaşarjan yaxşımsız bizimi yağaq atlıqaş anlavatımız deydi o. Lahat deydi hazır. Qandaq aykvalıngız yaxşı mı men maral beşidin çiniq iş basıdığan dostonlar. Bir öyning çiniq işini basqılı kelsem ma öyni salğan tamçılar tamını maylap koyup diken. Müştak remont qığaş anlavatımız deydi ha. Muhtar Bakhti.
1: Riyaset kibaldırın psikopatlarına oktan tırdınlar mı?
0: Yakşı Muhtar ka.
1: Ben Kayser vilayetten Muhtar Bakhti. 78 yaşı babay. Her asırlık o amallık salam tüleyme rahmet.
0: Demi gembelen muşup. Yaman titik babay cuma muşu. Rahmet Muhtar ka. Alişer.
2: Hey hey.
0: Yaşar
2: canım kanda
0: ekvalor yaşma. Yaşma.
2: Sözü görüşürüm.
0: Bay yeni buldu. Yeni buldu. Ma kol buldu. Devamlı yaktırıp anlanla.

0: Davamlı kuyuşin spomuz kegen uçurlağa qarsaq bulbul goya da sizge köpten köp rahmet. Mau kısmet degen dostumuz daydı. Əsli kimlik kim Qashqarının mən Ürümçi turuvadı, mən kimlik Ürümçi de ütüp getdi, Ürümçi turluqla bicirgili bulamdı deyip. Boldu ə? Aşu... Cunfu da tingin basınız bicirgili buldu cümü. Sayma çoğun yolları ravankan deydi abudu ə? Onun için Ömer deydi, Ömer yıldız hazır. Yakışı mı kandak ekvalınız, etikalikiniz güzel olsun deyip. Sizden mi şu? Öz halını uçurubayken, öz hal. Sizden ha?
1: Bir zeytte tur, eser kandırak havalan yakışı.
0: Yakışı mı?
1: Birlikte lantı erçi, yiçi tarafları yolları avanken.
0: Buldu lantı, yiçi, erçi tarafları yolları avanken. İnbin yolu tosuş bakken dostlar, yani mihman küçücü yolu her işki yönünüşte hazır. Abdumabula köpken haberdar olup kılınla, onun başka Sanfango beylu. Yaşan oturu yolun için Tanjan yolu karab manga yönünüşte mi hazır? Abdumabula biraz köpken Muş yolu mangan dostlarım, eğer de başka yollarını ayınlıp mangadık imkaniyet olsa, başka yollarını ayınlıp mansanla boğdak.

0: Davamlı question supamız kegen uçurla akarsak Yusuf Can'ın avazı uçur vaki anaylı.
1: İlim yaşarlan yakşı mı?
0: Yakşı mı?
1: Ma özem kaçarın, kaçkaçarın, kim, komşarın, kaçınlıktın, yesiğa, pazar yolunu kitlağa, rezil avazınlanma kitlarına açtım, rahmet, yapar seçtiniz.
0: Yoy, sizge mi rahmet, davamlı yaktırıp anlan. Aksu Biden turgun kam.
2: Merhaba tutatır yazdığınız mesajlarınlar güzel olsun Aksu Bayna Ersin'in çirkesim. Aksu Bayna Ersin'in amin. Ma Brinza Tırman'a yoldum Anglo Mekke. Ana kuma cihif hafını aldık yolu içip geldim olsamla. Ma yolu mersin o restalısa o sürah masam bulu geldi ki ma bu Şunkanlı da bıraktım ettim bulu geldi ki ay yolu içip geldi.
0: Buldu. Hecep korktum. Şok yürek diye nakşin talep kolay mı gidiyen? Demsiz gidip. Ahad Lingling ba.
3: Yağınım yaşayacağım. Mughaysa zol kavri.
0: Rahmet.
3: Soğuşumurdan okuyor. Yandaş maaşında kalan. Kılak çörtün sayılı çöp. Şumalına canıpka. Bana altın çöre çevişle yolluşun çıkraba.
0: Buldu. Ahmet Diyans karkaştık abay dep ki. Kayıs nakşı bu dep. Aldı da koyan eliki Feido Güngau Wang Feng'nin etkan Feido Güngau degen aksi evet koydum sizge yazmış kılıp kucha taksi taksideydi o Yaşarcan yakşı mı teşlik mi kuchadın yol haberi kucha muşu Huang He yolu şarıktan garipke 8. oturdan aldı dikki kızıl çırak taptı mobilla köp deydi buldu rahmet Abdukam deydi o danlıktı onlar ravanken deydi o Azizi Denvan Nakşı müzikalardan şünçlik yakşı huzur aldım rahmetlikim bugün Surcu'nun avaz şünçlik yakşı zakas sel astırdı dedi. Hem de bugün işem bir işem günleri boğandı ikin değme.

Dostlar, əmdi Radio Sayeti səyibimiz dextanlarda boludu. Tağının işkirsidiki sarlaqçay, Bortala oblastidiki İtükserin arşıngı. İtükserin arşıngı, arşan ayasının cənubidiki İtükserin dərya cilgısıqı caylaşqan. Deniz yüzdün 2650 metr igizlikte. Bu tağ cilgısıqı yoşurunluğun 4A dərəcilik arşan sarlaqçayını başqa caydın kəlgən nurğun sayetçi ancı bilib getməydi. Bu yer az sandaki kişilerle bulunduğun göherdek cayı hesaplandı. 9. ayının otturları ve ahırları da derya cilgısıdaki kan yopurmaqlıq dərək ormini asta asta sargıydı. Derya cilgısının işki kırgıdaki ormanlar küzde kat mukat taranlar bilen boyuldu. Karlıq tağlar yırahta qayt götürüp durudu. Sayetçiler az. Əsli ekologiyelik mənzirsi koyuq bulup, cimcitliğini yaxşı gördüğün. Adam az caylarga sayet merişini yaxtırdığın sayet həvəskarlarının ən yaxşı talişi hesablardı. Arşan suyu tağ yeriklerden itilip çıkıdı. Ən yukarı temperaturası 67 gradus qeytidi. Bu təbii igiz tağ mineral arşanı bulup mineral madılar mıxtarı mol. Arşan kölçüki tağını boylap yasalgan. Ziyadı tavarlaştırıp tənə zinnetlenmegen. Tağ dala arşanının əsli süpüti saxlap qilingan. Üstü uçuk arşan kölçüki derya cilgisi ve karlıq tağı qaraydı. 9. ayda derya cilgisidiki o çöpler yeşilliktin altın rengi kirdi. İqınlarda sular şildirlap akıdı. Sık arşan suyu güçüşkende köz aldıdiki derya cilgisidiki ranglar ormanlıq. Ap-ak karlıq çöqlardın huzurlanğılı buludu. Tağ şamili ormanlıqını kesip ötüp tağ deryalarının sap edini ilip geludu. Tağ dalalarının sap edini ilip geludu. Bu cayda kişi özünü xuddi may boyaq rəsim içi turğandak es qıludu. Kündüzi sayahatçılar derya cilgısını boylap, özü avtomobil haydab 9. aydaki rəngdar ormanlıqdan huzurlansa, derya cilgısıdaki kötürme yolda piyade minib, igiz tağ yaylıqının köz mənzirsidin bəhirlənsi buludu. Ətraptiki

Tarvichilar kenti mol osul mezgilede turvatkan bolup, sayıçılar yaylaqnın kaymak, kurt katarlıq alaydı məhsulatlarını seti olsa, yerlik ciğan içimliklerinin titip baksı buludu. Tağ arasıdaki keşki şamal soğuk bilingende, arşan suyu düşüp, piyadı manganın kentki harduğunu çıkarğılı buludu. Bu yer, şehirden şauqın sürenlerden yırak. Varan çurongu tolgan kişiler topu yok. Kalıpni tinişlandırıp, aram ilişka en dayın maskeludu. Bu yer çoğunkurlap astı sayet kılışkı maskeludu. Lekin aldırap menzeri körüp tamaşa kılışkı maskelmeydu. Tağ arasıdaki temperatura bir kadar tüven. 9. ayda seperge çıkanda nepiz çapan ilibiliş gerek. Strahat rayonda asasi yatak şaraydı yürüşleşken. Keçide tağ arası cimcet bulup nurdun bulgunluş intayın az. Arşan uçuş bolğandan keyin başını kötürsla saman yolunu iniq körgülü boldu. Naye bazırdaki bögdür arşanğa seliştirganda bu yerning tağ dala tuyğısı tihimi küşlük. Aslı ekologiyalik sırlıq muhitni qoğdışılgan cimcit muhitqa mənziri süratke tartışını yaxşı gördüğan sayetçilerge maskeledu. Şikke küllük səpər orlaştırıp kündizi derya jılgısı etki ranlar ormanlıqtı piyadi meğip çüştenkin arşanğa çüşüp tağ işçedeki soğuk bilen ısıq girerleşip, girerleşken özgüçü tuyğunu yiz kılışkı buludu. 9. ayda tağının işkirsigi yoşurulgan etokserin arşanğı berip, ikiz tağdaki tabi ısıq arşanğı düşüp, derya jılgısıdaki küz günlerde tədirici randarılışı vatkan ormanlıqının mənzirisidin huzurunu. Tağ jılgısıdın iqip ötken sonun avazıgı kulaq selin. Adem az, teneç, sarılıq çayda karlıq tağ, küzdeki ormanlıq ve illik arşan bilen mevcut bulup durduğun, kişi kalbini azadlıkı eriştirdiğin payetlerden bəhərinin.

Dostlarının programımız oranlaştırılan mezmurlarını anlayış, Abdumobil uçurlarını anlayış, yoruvatkan yol bileklerden yol uçuru verip yanışını karşılamız. Onun başka özünün bahalat mahçı boğan abdumobilleri bolsa, zanlanın ki, onun ikin seti bitirdiğen, seti aldıgan abdumobiller yapımız. Şunu bakmakçı o abdumobiller bolsa, bizden veyşin spomuz, XC1074FM'yi kaldırıp koyuşanlar ümit kılmızı. Yeni bir de prey, veyşin spomuzdan numarı XC1074FM. Hazırının özü de Ürümçi şehrinin işçideki muşutu solu batkan yol bölgelerden ben bir fıçır beri bitaya dursa. Yenbin yolu, yani her şekilde yolun işte hazır abdumobilla köpkene yenbin yolunun ki. Onun başka muşu iştipak yolu, Minhua Kotsu'nun Minhua Kotsu'nun hıpinalı karapmanga yolun işte mi hazır abdumobilla biraz köpken. Yaşlı yolu, yani Çinyalı. Dongchuan yoludan Xinmin yolu karapmanga yolun işte mi abdumobilla biraz köpkene dursa. Kalamay işçiye koşum çöle, yani Çarbağ Kotsu'dan Şibi yolu karapmanga yolun işte abdumobilla biraz köpken. Yongşın Kotsu'yı koşum çöle, Şanşahı Kötürme Körük'ten Donarhuan karapmanga yolun işte abdumobilla biraz köpken. Kızıltak yolu, yani Turpan Ürümçi yukarı süretlik taş yolu koşum çöldan Şimgo yolu karapmanga yolun işte abdumobilla biraz köpken yürüyüş astıken. Beijing otur yolu, yani karşı donludun Hana donlu karapmanga yolun işte hazır abdumobilla köpken. Huangshan Kotsu'nun abdumobilla köpken. Veytaynanlu, yani Lushan Kotsu'nun Xinyin yolu karapmanga yolun işte abdumobilla biraz köpken. Canfanggo Beilu, Yashan otur yoldun Qiantangjiang yolu karapmanga yolun işte abdumobilla biraz köpken yürüyüş astıken dursa haberdar bop kıynanla. Veyşin spomuz kegen uçurlar karsak Abdurrahman Somkichi. Abdurrahman kamdaydı. Olcu Çolpan Soda Sarayı'nın oldudaki yolla ravan. Dükkan aşkaş. Ege dükkanı mı kevaldık yaşar inem dükkan aşkaş anlavat demez deydi bulda. Tursun Can Usta bana teyyabab de. Kandak ekvalanla yakışma. Bakalaydıgan abdumobulusu. Ama teyyabab buldum bakalayma. Deydi ucuma. Dostlar bak niçin tutunla. Avazlık uçurlardan ama sızıkçının uçuru varken.

0: 有识别人，而不能正常的播放有那五强大道，一张快速啊，那么冒险。
1: Болды, рахмет. Şirayli deydi o hazır yöcingey. Şarıhtan garip yaptım o bulla köp deydi o. Болды, рахмет. Turguncan'ın avazı kuşuri.
2: Barizde tüte tere asasını şarıhtanlar güzel basın. Aksu baynarsın yolu sürmezsem. Aksu baynarsın katına şöbür koyuş şimdi sıralan. Avancı masada yaşamasına. Tersi maçla tazı adı gelde kral yok.
1: Hazır kral yok demek ki mu o? Rozjan deydi qandaq ehvalınlar yaxşımı xoş gəlsən qarşı almaz deydi dostlarım o qızğın qarşı almaz dostlar ha insan deydi hazır Dongjingchang yolu kötürmə körük şunçilik ravan deydi bol rahmat

0: Ama Tursun Canustam'a bağladığı Abdumobula yamancık geldi ya. Son DM'nin keşkimi 17. yılın onuskısı bakken. Son DM 1'de 5 değil akçı mı? Muşunu bir bağla pese edip de bir dostum yaz. Onun için mavi şöt yalın Kuluza'nın ki Çinhon onuskısından birisi bak ya. Şimdi 12'nin Şavku Şavku deyip de Nissan Şavku 2.0 XL'lik Muşunu bağlayıp Estop Tike Tursun Canustam deyip bir dostumuz yollayıp da buldu. Hazır evet koydum cümle Tursun Canustam'a dostlarımız. Veyleyin ki Yesli hoş ki 20'nin nuskusu de Mavu Beygi nuskusu de Muşunu kanç bulgu ala deyip de 2020'nin veyleyiz ki Şu 70.000'dan 80.000'ı çıbıp kalam dedi ki Ben bağlayıp kesemeye oturup ya Tursun Canustan bir bağlayıp baksın ha Muş bence 70.000'dan bir 80.000'ı çıbıp kaldı Bek yakışıp ki 85.000 kadar yaptı bu kalam ki Ben Tursun Canustan bir bağlayıp baksın ha Onun başka Cadillac'dan ITS LH 2017 yılının noskısı Muşunu mu bir bağlayıp esup dike deyip de Buldu rahmet Hazır evet koydum cuma Avazlı kuşurlardan anlaydı ya dostlar. Tursun Muhammed'in avazlı kuşuru varken anlaydı.
1: Hayır, sadece yakışma benim soruyorum. Yakışma. Bariydi, maşının tohut maşınıydı. Maşının madde olsun çuluk, çuluk, en çuluk çuluk gidiyor. Lekin ot almayordu da, ot alsın kaç kaç çıkartır. Sen o dırvadı da o maşına. Ne artık nasıl da bilemez. Kaldı bir meslekten bu satış kadem şoförler.
0: Bu hazır motorunuz ot amavi tip de bu ne emdi meslehet besi mi? Okşaş Tursuncan. Siz en yakısı aşu kespi remote ustamı telefon kılıp. Şu remote ustam karap maşınınızdan emeli ekvalıga motoruğa karap bir baha besi on. Biz bir yet oltırıyılıp maşınınızın kömeyi anda optu manda optu disek yakcan. Taza. Doğrunmaydı çünkü o motor bozuluşunun mu Hatta motor çırak yenişinin mu yüzüne çıkıldığın artık sebebi buludu Şunun o okşaş bir Remote ustam, kesper remote ustam Eke bir gör baksanız öptüke Kaplan
2: Eşer yaşına manda bir iş bakıyım Nanı bir ustamı payını kalsın Nava taksininki, kiyaninki Taksisine yatkan bazı Kilometre 100 manga taşıma katkartı 100 bin kilometre geçe Maşınla buzlu gayrı otu olmuşlar da zor bir kendi maç toplandı maşınla daki.
0: Buldu. Şirayla dedi o, şu danlıktan şimaldan canıpka lıkkı da maşın op gitti azer dedi. Buldu rahmet uçuru bakınız ki. Tursun Can.
3: Biraz seçilir kandart ahvalınla yakşıma yakıştırdınlar
0: mı? Yakşıma.
3: Ben de konuda sivik 10. evlat 83 numaralı manga maşinim bir sıbatı nesbol ala.
0: Tursun Can bu işine hapama yazmıcı uçur kılıp bir yolu itin ha? Yazmıcı uçur kılıp bir yolu besiniz ben aşu Tursun Can sütten bu yolla pırayı. Hapama ya. Ma bağlantılı kaptımı bulup bekçik. Yazay desem tas ülgüremey kalmen ki. Almaz deydi o hazırmışı. Tianshan baxtısı tərəflədi yollar avan gəndəydi o, buldu rəhmət. Abay, əvət ki, abdumobullarını bağlayıp, abdumla baxa ilə.
4: Biyadi sonlarda 15 min qatrabını.
0: 15 min qoy.
4: Şunu 22 şəhsilən kılınızlarda 15 min qatrabını. Şunu 22 şəhsilənizlarda 15 min qatrabını. Şunu 22 veyləyizlarda 70-75 min qatrabını.
0: Yo, toğur tepipti mi? Cuma ben Tursun Can Sıtam hılı sütuğulap kaptı mı? 70'ten 75 bin atrapı da bek Bu kez şu 80 bin atrapı da digendim
4: Şuna 22 veyley kaptı 70'ten 75 bin atrapı da Şuna 17'ye kabilek ekliyiz kaptı 45 bin 50 bin atrapı da
0: Mane Tursun Can Sıtam Ben bu aşu sizden inanızı görüp maşin bağla bakayım ki akıllı stuğlap kaptım cuma. Davamlıq müşü 2018-ninki Nissan Jinko-dan birisi var ki, onun başqa. 2016-jılınki Xiaotian Long deydi. Müşünü mu əvət birey tursun Cansu'da, müşünü mu bağlayıp yığına. Rosuljan Uşur degen dostumuz, mən qoşuldum mu, deyip izibsiz siz qoşuldunuz. Әмдін татып, үшір бәсіңіз болды. Сіз бұрылы қошылып опсізге, пақат үшір бәмі опсізге. Әмді үшір бәсіңіз болды, қаттыр жамалда, ә?

0: Qatlanın avazı uçurva ki anlayılı.
1: Eşer ma mini bir zil yanlamışa çanzanlığa ki eşerler olan ki.
0: Makul buldu ha. Yaşarcan yakıştırdınız mı minin oğlumdan bir maşinsi bayi diye edip siz. Müşu Nomi Baba. Müşu maşininizin tepsili uçurunu bir yolda bitti ha bizge. Nim boldi. Ma nim boldi diye Mahmut. Şirali biyen depti ki ben kop nim boldi depti mi hazır. Nomi Baba gəqvatqan mən əsli. Ma bu avtomobilin təpsili uçur ne? Məsələn ki, qanç kilometr mağandı, qaysi markadiki, qaysi tipdiki maşina. Onun ikin təpsili uçurları bolsa, deyxim yaxşı nimirən, digəndək, çö? Urup soğluğa yer var mı, digəndək. Amal yox şirəli, şomu şu küzpəsədə biyyən qozğuldu şəmdi. Çidişimiz gerek şunun. Ama Pürkeydiğen doğruları bağı için əpişlersiniz bulduğu o doktorunun tavsiyesi bu içe. Memaşta şiltu atı mı? Cunvan kodisi koşunluştu ravan çıkken. Ama bayzat taraflarım o koş liniyede ravan çıkken depti ama gengu balan. Ben de Honda Civic 10. avlat 2020'nin 83.000 namangan maşina deydu. Evet koydum Tursun Canustam'a. Jean Shaw de Bing degen dostumuz anvazı uçuray.
2: 2016'nın Ford Mondeo. Mondeo maşının eşkili olacağını da, eşkili olacağını da.
0: 2016'nın ki Ford Mondeo ma? Şunako, Mondeo. Evet, bakaya tursun canısıdamga. Ama lo dostlarım şu uçur belge vaktanlarda yazmıcı uçur belsanla tekim yakşı ulti edip oynayma hem de. Şununga. Manım evet koydum hem tursun canısıdamga. Bağla baksın he.

0: Abduma bilan bog'lab o'pti Tursunjon ustam, bir anglab qo'yli ha. Bir boshdan oboyman. Biyojini 10 mingdan 15 ming degan qancha pul baholaydi Tursunjon ustam?
1: Bu antirdinki biyoji alining badatda 10 ming qadrab.
0: Hey Tursunjon ustam, sutvlab qaptim juma men xila. Ha, siz bilan tang Yeningizga baraymiki deb o'ylashyapman. Ish qitim to'g'ri deb qoldim deyman. Xile ipi kirib qaptim mashinam. Davomliq qanglaylik avaz o'chirlan ya.
1: Shuma o'tirding. Shuma o'ni tepki senda to'shindiqda 10 mingdan 15 ming qadrami.
0: Hmm.
1: Shuma 20 mingcha Honda Civic'da 60 dan 65 ming qadrami.
0: Hmm.
1: Shuma 16 mingcha Futu Mundiada 25 dan 30 ming qadrami. Shuma 19 mingcha Dodge Ram 70 dan 55 60 ming qadrami.
0: Mana do'stlar, bog'lab bo'ldi. Iniq anglayamagan do'stlar, osmon bir uchirib qo'ysanglar, qaytadan qo'yib beraman, ha?

0: انيفرسملك دوستumuzdan ki bir hafta mı bul bakayım hoşunu mu evet bakay. Onun iki 2015 yılın ki keşke deydi o. 90% sırbaş zavut sırayı deydi o. Onun iki Nissan inçi maşini alay digen temde. Yenisini demek ki mu? Muanı bir evet bir ya men. Dursun Cansu'dan bir karapaksınmış nunga ha. Bilip kas acepemiz. Mana evet vettim. Mehmet Can'ın avazı kuşuru var ki ne anla bakayla.
1: Mehmet'imiz yaşarca yakşıma.
0: Yakşıma.
1: Ben zıplamı da hemen anlaşacağım. Bunda 2014'ün Nisan Tüyü'de automatik 14 tümenli mangan. Dışkırıyor ha.
0: Nisan Tida şuna koy. Bunu Mehmet koy Tursun Canstam'a bir bağla peksin he. Nisan Tida ne olsa. Tursun Canstam mı şu maşallahını bağlap da anla bakayla ya.
1: Şu açın iki ağacı çoğbel çatı 25'e 37. Doldu buldu ceda yok yaksın sizin kalkalına.
0: Anlap siz de ya Tursun Canstam ya. Lekin hile bab koyvat mı ya? Ancak hiç abayak anlavatkan bulsun o zaman. Toğur aldı ki en toğur tip attı mı iş kılıp. Yine devamlık ha?
1: Doldu buldu. 23 gün ise karolar uyganlıkta 63'i 70 madra bu. Şunu 15'e çeşitli 90% takizatı 15 bin kadra bu.
0: Buldu. Ben kaka abdumobullanım emiz kettücüme. Mışu bağla pesinize.

0: Saybağ rayonluq sotunun aldı da hazır abdumu bulla pek köp deydi ha? Şunun olan? Ma bu bir maşininki fıçırbayken cümüm. Mehmet Emin deydi, riyasetçiler yakışı mı? 2022 yılının Nisan Şenyi 13. avlat ahran. Maşini birinci kol. Kaçı kilometre ma inek yazılmaptı, kaçı kilometre kakını ma kalayım kanım kütüp de ha? Sitilido deydi cümüm. Muşu maşın kız kuçular bolsa man gek başsanla. Men Tursunjan ma nimo. Mehmet Emin yolla birme. Donghuanshan tarap Nissan Gongsi tarap qarap manganda mashinalar yiqimi bek ko'p. Fukan kotsi qo'shilishda ravanchgan deydi Gango balang. Tursun Jonstam yana bir mashina bog'lab qopdi, anga baqayli. Tursun Jonstam.
1: Shuma otopichen stantilar ato 15000 ta tarap. Shuma 15000 chechishda 90% ta'kidlabdi 15000 ta tarap. Şuna 15 iki sizi kol kod yaptı 20-25 mağdur abi.
0: Buldu ha. 20-25 mağdur abi da. Şirayli deydi işte bak yolu şarıktan garip ki tostuşunun sebebi Muşu halkara çoğun bazar da baza egilip Azatlık cazmi yolu çıkıdığın yolunu kuruluş sebeplik hazır vaktince itip de amalba bugünlerden işte bak yolunu talamay başka yoldan talap mansanla bolu diken deydi ha boldu rahmet yakşı tekli fikir bol değil ki mava Honda CR-V'ni mi yollap koydum 2000'nin ki mal limponu mu yollap koyay Şikayetim yolunu kitip kapta ama öyle hem de kanak kılmız. Ama o Mansur'un ki bir Fıçırı bakken ben Kaşgar'dan buldum ben bir taksi bar idi. Taksinin manga musabisi hazır. 250 bin kilometre. Men vatkalıkı 7 yıl oldu. Nopisini aile maşinsin özgürkül bulamdı. Dep. Sonra yaptık ama taksi çustamla bildiğin ustamla bolsa bir depranla özgürkül bulamdı bombamdı.

0: nima bir abad yutay ya. Onun iki kişi kimi 15'nin oğudu sey kanç bol. Dabini bir Mahmutcan isimlik dostumuz. Dabdiken bunu mu abad yutay. Ha aldı dikim otomobilan bağlap otken anlap akaylı.
1: Şimayet dikim insan lanıyor dapta 25'te 30 min kadar abla. Şeyi maşın dapta bu maşına jultan yazmakta.
0: Jultan yazmapsla ya. Aynı bir dostumuz var ki avazda kuşturi.
1: Hey Yaşar, yakışı mı kallar var o yakışı mı ağzına?
0: Yakışı mı?
1: Tavsiyeni aile başımızın özgürtil buldu. Lekin birden bir şartı masaksızın vakti kuşsa, yani birden şikayetin uzak vakti buluş gerek. Onun lekin sağlı buldu. Eğer net birden de bakan da olmaydı. Sokun şartı birden şikayetin uzak vakti buluş gerek masaksızın.
0: Buldu rahmet. Birden şikayetin yukarı buluş gerek ya ne vakti?

Nur bayam degen CRV maşini yaşar. Kanlılık gizba degen de eğer ahranlık ya kümüş ranlık olsa körpü kaydı degen de deydi. Doktan hemen tapayım.

0: Dostlar, abay qısiyar bir maşından uçurunu qaysanla yolğan bu qoyduğunu, hə? Müşü 2008 Honda CRV 2014-ci ilin kanallıq gizbatı Sivey digən dostumuz maşınınızı satamsız satsanız bir müşü təpsili fıçırını yollusunuz ma bir dostumuz sonra batıdı cuma Ferdos
1: Pax yolu ravan kene
0: bodu işte Pax yolu tozcan dün çoğun bazarı qarap manganda maşallah bek köp deydi hə onun ikin Ma Shiyu Shin NT 2829 gen dostumuzdan bir avtomobil bakken bunu mem tursun Jansdan yolu ite. Qeyni bahalap bir bizge uçurup əsünə.

2014 yılı üyüydü. Muşunumu bir tursun Johnston'a evet üyüydü. Ha, avu, nur, çeyziranke cümü bu CRV, çeyziranke. Ah ya külüren emeske, çeyziranke. Sivi, maşınınızı eğer de seçiş oyunuz olsa telefon numaranızı yollamsız mı? Dostlarımız soru hava tutulmuş maşınınızı. Eğer de muhabbet kopkasma app kalaydı gendim de.

Men telefonnummerini yolladı. Müşu şinfo sizge yollu bitti. Onun iki nur sizge mi yollu bitti. CRV'nin gibi bu ya müşu. Ela gaz var CRV'nin gibi. Size yollu bittim. Aşo sivi bile özenle paranlaşıp. Muhabı kopkası özenle sordular sanla bulundu cuma.

0: Dursun Johnson'ın avazlık şuralarını anlayla ama Abdumobil bahalı atmak çok Allah. Yakışı anlayla.
1: Şuma 19'ınki Sinclair Breezy depte 25 mikro yatırabdı. Şuma 15'ınki Odoze depte 55 mikro yatırabdı. Şuma 14'ı şuma 15 bulan Cehil Bani'si kanunluk cizvan meşbu ağlı olaya depte 45 mikro yatırabdı. Şuma 14'ınki Suzuki Seri 70 kanunluk cizvan depte 15 manda 20 mikro yatırabdı.
0: Ma o ya adam digen dostumuz 15 manda 20 mikro yatırabdı diken cuma.
1: Şuna 12'ye kongar seyirlete 20'nden 25 milyon kadar abone.
0: Hmm, buldu. Sadıkcan, mavo satılgan bir maşinin uçurunu yollabdu. 2017 yılı 10. aydan ıpıskaylanan Kia K3 otomatik hot rengi ak. 2018 yılı koyulgan kanunluk gizi bar. Orun örümçide bahası 33 milyon deydi. Kızı kuçulab olsa alakalı sana buldu. Abdülkam deydi hazır yolu uçuru birey. Muşu halık yolu körükünün üstü nenmen yönlüştü maşallah bek köp deydi buldu rahmet. Ablacakam deydi hazır yaşar inim teşlik mu nensen de kahrel iştiniz mu ya ki bir göçbeş yediniz mu dedi. Ha yedim yedim. Tünü gün çıkkan muşu meysada kahrehanısıga. Okşaydı ki tamakları. Ha bugün şemeşem gün çıkıp kırsan la budek. Şaraytım şuna yakşı, muhitim şuna yakşıken. Şirayli deydi o, abdumobillarının uvuzşu olup kettim o, nemici abdumobil bugün yollarda demiliş bulgan ikim cim oltırmay öyde tau yen deydi. Siz otarsanız umam da onda adam öyde başkalı nemiş ki oturdu abi. Siz oturun. Oyalığınızdan zerikip, korkup çıkarttınız mı ya öyden? Otarsan bir kaa mine aşu, bir tırak kıyıt kamsın bir kaa aşu. Cempenlik tızlanmayı da bakcan, bilin ben siz ne ya? Şunun çıkartkensiz öyde cim otlanmayı yakcan. İşleyme ben de yağandın işlemeyi, maşineyi de oynayıp jügensiz muş etrap ne? Aşu, zerikip akcan. İli bir bucek kırk çizsiz akcan bilsem.

kim o'nishkiniki yuqur saplamalik maytingdan bir suv ekan tursin jonstam shuning bir qarab yiqna maytang maytang ishkim 18 ninki bo'lma yishisini bir suv ekan shuning bir qarab baqsangiz

Audi Q8 дейді. Мау 2020 жылы нұсқысын Audi Q8 ке. Яқшы мұ ешаржан, менде 2010-ның Панамирады мұрсы батты, бауышы же Панамирады мұрсы 4850. Мұшын тұрсын жаңыстан ғыр балды бақсағыңыз бопты ке, деп бір досымыз елап ке болды, азыр елап қойдым Панамира. 2018-ның еңлаң. Bunun şu 20'den 25 bin koy etrafı da alamı ki değil mi? Ben yinlan 2015'den olsa. 2018'den olsa. Ben dursun canstam öz bir bağla baksın he. Anla bakayla. Turgun can deydu hazırmış o. Şingfulu tarafla. Bakti yolu tarafla. Tiyuganlu. Tenterbiye yolu tarafla. Hazırca Ravanken deydu he. Gango balan deydu hazırmış o. İştipak yolundan kilip onga burulup Cenubi Asatlık yolu. Da bazanın aldı işik tarafı bargıl bulmayıdken dostlar yolunu baldırak talla plan kımağa isterdim. Ama şirayla yetküzgen bu uçur ne? Şunun dostlar amal başlı bak yolunu talla mağmanla he.

Mazda'nı mı sıvarken Mazda? CX-5 Mazda CX-5'ni mi sıvarken boştum bağla peserdi. Evet dostum yansıdım. Evet koydum. Mavu Junior'dan bir sıvakya Big Junior'dan 2016 Junior'ın ben isteye Muşun Tursun Johnson bir evet besiniz deydi o makul buldu evet koydu mu ne? Şikimon Jigrimi birininki Audi Eyba bu yeni ilgi Cultural Bambin Ali iktidarlık diye Мыш машина бір балды бақай дегенде мені уақытыда қилы қымбат пул қалған те дейді. Бұлды мен әвәтіп қоя тұрсын жаңыстымға Audi A-ба. Давамлық тосадың кеген ұшырлағы қарсақ. Маяды бір аптыма бұл бакен. Bilal Dortaksi, mavo Qargüli doğaplarını mukafat bəməm sistepsiz kəp uçuşlu qatnaşdın soran cuma mavo Abdumobil programısı diyok. Şirəli deydu. Şorbulaq 3-cü kod sıravan ökəm o 43 taxtısıq olturduğun işlərini biz necərək özünüzgə Oxşatmağın da pəkçə, öydən çıxıb davad siz, öydüğən bu sonunda deməkdiniz, şirəli, sizlə hazır 10 barmaq tək bilədiğən bəb kətdiq, po atmağın, cümə po atmağın,

0: Ma yaptım o balığını bağlayıp yaptık anla bakayla ya.
1: Bugün üstün iti boğma çabırı otlasa 110'dan 115 mantra bu.
0: Rişat Dino diyen dostumuz. Anla aynı bir koyup
1: bırak. Üstüme bugün üstün iti boğma çabırı otlasa 110'dan 115 mantra bu. Üstüme 120 iti mağazda 75 otlasa 40'dan 45 mantra bu.
0: Buldu. Rahmet. Turgun Aymuşi'me evet koydum. Ma Tursun Canstam'a evet koydum. Cuma? Ya Şireli, sizge onda bulmayayım hemen. Sizge onda bulsa bu dünyadaki emmeden çok hatalı kıganı hesaplandı. Könlüm sizinkini abaylı bağlayıp oğan siz anlamapsız aşu. Nemet eşkiman 25'ninki yinbao tokmayı diye edip sizge tutamayın. Tapa ya şunu ya. Ama uçurlar bekçikken ben kaydedim bir evet deymiş. Dursun canı istemem. Cepat atıp kaydedim bir. Bağla baksın he. Ben evet koyayım. Bu ne? Devamlık kegem uçurlarla karaylı Dursun canı istemem.
1: Şuan 122 Audi Aybadat'ta 310'dan 320 atırabı.
0: Şuan
1: 122 Lincoln 05'te 50'den 55 atırabı.
0: 2018 yılında 10 mingdan 15 mingga atrabdi.

0: Qashqar 28-nji otur mektep aldı da bir qatnaş vaqası yüz berip de dostlar diqqat qılıp meňla deýdi, ha? Boldu. Mäsum deýdi, muşu Çüşünen mudukma yazgan fıçırığınız ne mesum? Lende atkan ses. Ma Tursun Jans tam abay kumaşılarını bırak kur bahalap diken ala bakayla ya.
1: 2018 yılında bir de 500 yarı yaptı 60-70 milyon atrafında. 2025 yılında Lisan 57 yaptı 195 milyon atrafında.
0: Ma 25 Yinbao Tokmai deydi o ma Yinbao diken maşini bir bağlap bir gana Tursun Jans tam. Şinhuanan lo hazırca koş yönlüştü ravanken deydi o ha. Şinhuanan lo hazırca koş yönlüştü ravanken dostlar.

Hörmetlik radio anlıkçılar, minin Abdumobilin programımızı akırlaştı. Programımızı yıktırıp anlananlarla köpten köp rahmet. Program riyasetçisi Yaşar Yılgın, Növeci Muharir Murat Qopur. Emde dektanlar 107.4 katına senet radiosundan anlıkçı aldığı durgan Zöhre Kerem riyasetçilik edigi. Çüşlük yollarınızda bizden mera programımızda bulsun. Hayır hoş dostlar.

Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazımet Orni Alayda Talep Kılgan. Abdullah'ın yeni sıfat terisi bulan ACGA, C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin altın derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdolmobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdolmobilinizde abdol tanılığında Fokus markasına alayda katılın. Fokus Lıklaşmayları.

0: Qadirlik anlıqçılar, mana programımız başlanıp getdi. Qeyni onda xoasa silam uçurulan yollaşını başlap kesanlar buludu. Beyşin salonumuz Şincan 1070'dir. Bugünkü şüncilik bir yaxşı havada kün acayip paqıra parlap çıqqan manım uşundaq bir yaxşı bir kündə. Onun üstüki bugün dəmeliş, şikər şəmbide qayalarını pilallap nişan qılıp keti vatsilə. Nənələgi mandınla. Sizler meni vatkan şu yollar kandayken, yollar ravan mu, ya ancı mıncı tosluşla ba mu? Kanda peyziyele kit vat sizler bu sen bekirlanla. Onundan başka yana programımızın vakti, şiksa etmanımı şu vakitte yol uçuruları anlaylı, katnaşkalla kadar gəp sözler bu anlaylı. Onundan başka yana şiksa et vakitini müşü könüllü paranla bilen hem devamlaştıraylı. Bunun üçün yumur çakçaklarınla bulsa, tabi paranlarınla bulsa, ortaklaşanla buludu. Hani imanım şu mezmunla da uçurlan yollap katnışka emanlarına teklif kulduk. Beysin salonumuz Şincan 1074. Birinci uçuru yollap katnaşkan anıqıcımız Zöhre Hanımkena, Zöhre adımız Akmarbayt ullarıda hamtamaqlan çıkıldığa Zöhre adımızın güllerini tapşırıp aldık. Ne var diye memu koşuldum mu? Dəb siz koşuldunuz, qayna onda uçuru yollaşını başlap kessiniz buldu, ha? Hemsi Patigül'ün uçurunu anlayınız.
1: Zöhre Hanım.
0: Yaxşı mı Patigül?
1: Yardımız. Hastalınız.
0: Rəhmət.
1: Şiyaz,
0: yaxşı anladınız. Buldum, akol. Mana işligəş proqramımızı anlavatqanlar bar ekan. Yenicü yana qanday şəkillərdə anlavatsizlər, nemişlər bilan məşğul bolğaş anlavatsizlər. Aysajanğu mə Aqsu avat nayısında paxt terib işligəş anlavatdı mə deyirdi mana. Yenicü. Tursunjanınkini anlayla.
2: Yaxşı mı?
0: Yaxşı.
2: Maşınla sürət qısar git qarşı.
0: Hə? Nimə?
2: Meydan bop kaldı ya.
0: Siz pekat düşemedim. İlki pek toktap, tenip, onun üstüge ilki pek ufkudek mi ufçur bulmaya kaptı. Bu bir kaydı yazıp evetine tursun canı. Altay yolu.

Nijat taksi Xotandan uçur berip tu. Ürümçi şimal yolu 5-nji oturunu aldıdan 8-nji başlanış tarapqa mangan maşinala bäkçik tosuluş eğir deydi, ä? Mehmet Ali rahmet rahmet. Meni aylağa oqışdı vettiniz rahmet. Mana nağan diyetiyen unutulmaz bir gün degen uğucumuz men bu bağda alma özge janlavatım edip uçuruyor lapto. Bahargül hanım mı nemiş qoyatsizlar degen gün nisbeten men dukanda kiyim tikkeş anlavatım Zöhre hanım da uçuruyor lan ken. Dukunuzun orını nerede Bahargül hanım ürümçüdü mü ya ki başka yerde mi? Kandara köynekten tiksiz pason yeni pason ba mı? Moda pasonladın evet ha kör bakay. Ma çapçan ayısının anlaydıgan Osman Bakkal akımız mı? Ben meyve çivisi etip anlap otdadım bana. Avazınız uçuk çıkmadı da Zöhre'de püçür bəgenken. Bulbul goya adımız mı anlavat kalıgını? Dep püçür yollabdı ha? Ben ürümçide öyde tamakat genişi anlavatdım ben Zöhre sanımdaydı. Ahmetcan mı marab işte pakti yapıp anlayıp tuttu. Paktiye geç anlavat kalam hele baki ana. Ucu alımca Yunus ama kımaydıga iş yok gerçi mu? Tınıgın bu nensendeki mesta kahvehanesi de bir vas göz şıkıldık köydünla mı anlaşla köygeler bağımı bozanla gerçekten şunu da bulanın ki yıl kıbır Nemiz baki ama dakilgi miyamba pişirdiğin, bolku pişirdiğin, anandın ki pisa pişirdiğin bir Elke, madak nimis bakayımda. Tunur desek tunur emas. Emdi köz aldınlar keldigü. Tünügün şunda aptik degendim. Men hazır mana bir demde unutup kettim. Şu yerde men ancha munchalik meşgulat qilgan. Pişirip bereyim o pisalaryňlary dep bir demde aldımğa şundaq peýzi pertuklan taqap op bak. Aşpazlaryňki muş pisa ustamın ustamınki çabalaryny keygüzüp mana pertuklany taqıgyzyp anandakin alt tal bolkany pişagan qiyapdymny. Mandak ey aydın kırıştırıp çıkırıp da ben manı saklı valaya ya peyiz çıkıp da kudu men moşu işlanı men kıvatkan deklam peyiz çıkıp da saklı valaya ya mışta kısanla buludum ona mışta kırıştırı sanlı buldum nerede emez kıp kırıştırdık en silahı tekme ezde

0: Zozo Pepe diyen dostumuz.
1: Riyasetçiler yaşımı şopurdu say yaşımı konu içerdin taşlar ise bolgan yoldu ki de maşınlar selgi havaylar manlar.
0: Boldu makul. Muhtar Bakhti akımız resimge tatıp özünü. Demek ma yolda maşın bek çıkken cümo tosuluş baki. A yolda ma mahçok Allah oylasanla boğdek. Lauta davamlık sayat kılıp man hazır burçındım. Burul Tokay nayesi geçe mağdım yollar avan. Abdu Zeydep keti bitip anlavatım ha. Deydu ha mana sayatla yakşı bolsun. Abibullah min asmım Zöhre. Qashqa Dunxu Gunyan Pangbiyandi Binxulu Ravan deb uchur yo'llagan ekan ma'qul. Abdikim qulji taksi Abdikimga qilaman.
2: Kechirim yaxshi turdingizmi?
0: Yaxshi.
2: Menga bir ish kelib qapti ekan. Mushu cho'nglarning bir tashkilotdan o'tayapti. Degan shuni nasib ma'qul deshur. Ertaga 9:20 minutdan qolgan kezikda ay. Shuni ertaga deb tashkilot beramiz. Programda alıp şeyine.
0: Oy onu nemini tasdiqlaysı? Tuğulğan gün tasdiqlaş ketmeydi qandı? Tuğulğa vaqtıñız şu tasdiqlanğa vaqtıñız. Yer şarığı kelgenligiñizni qızğın qarşı alımız dep tasdiqlanğa vaqtıñız şu tuğulğan günüñiz. Hem onu men yana nemi dep tasdiqlaymasız dep eqin hem de. Nemi tasdiqsanım hem de onunğa. Et tuğulğan günü ötkesi buldu dep ma? Onu men dep qoyap üydikleriñiz xalımısa ötküspegiz kemmisa. Zöhre bunda degen de desiniz okmaydı o işle ve ondan sonra ötküspe desin ben bir yerde üzerin aşını yürüyebilirme. Şunun için en yaksı hem de bu ertteki tuğulgan gününüzü ötküsüp veriş ötküspe meslek meselesini yenilen öydükiler bilen bir mesele düşün. Kanda karaydı bu işe ötküspe gisi bağım mı? Halımamdı ya aldın katımsız mı? Darak ötküspe gen bulsunuz. Vay can demdu ya ekşigi nemi tuğulgan gün ötküzüş et çık maşinanı bir aydigine ablikim nemi dakılsa bir etken çayını itip etken naştık kılıp yolu salsam boldu o seni boldu o şu tuğulgan gün oy adam kündü yassı şu kündü tuğulgan gün demdu onu ben okumadım bu silahının aildeki işlake şuna ben bu işe en yaksı ben minince minin aralaşmağınım yakşırak da kıldı. Üydikiler bilen meslekleşen bu iş ne? Çünkü ya şu şu tuğulgan gününüzün ötküzülüş, ötküzülmesi gibi şu üydikilerinizin gibi bağlı kışla olup kaldı bu hazır. Nen hoşum alıyorlar ravan, Abdul mukafatınımız olup zolap besanla bulamdı. Kargülün mukafatını beğendik de bir anda zolap kıp gitmemiz. Hatırcam bulun şereli. Abdulhat, uyada bu yada tağda bağda anlavatımız dəvəmanla biz bu Maral Beşi'de boş təğimiduq, təğimiduq çini qış basqaş anlavatımız Maral Beşi'deki sərtdənin oranı təyxi qoğuncağında da bunu qamab duyun əsgər etişini. Mi resim tatıp sizde tünügüm şiirim resim tatıp evet bir anlat cepin kıvılanlasam tatıp sizde cep peyzi üzem mu tatış kulgem mi gendim rahmette kulumda tek bir tayak ba tek minin şimdi o alet çüşküp memuna lakin bek peyzi çıkıptı ha ma köyneknin ki rengi bilen avu ilk buğday orvetken ilk kipkaga yerleri sab sirik Acep çıraylıq çıxıbdı, keyni tağ, yeşillik, osman, kök, vay, bəkbəyə çıxıbdı marasım, ə? Rəhmət. Təna yürək, mu qəşqədə azıraq yamğır yığvatıdı, dəbdi, Mahmudcan taksi.
3: Salam, örmətlik zəngədə, yaxşınsız.
0: Yaxşı, yaxşı, rəhmət, sizim yaxşı tuğam olsun, yəni davamlı qüçürlərini berin, Mahmudcan. Saybotana aldıdaki yolda maşin jiq, lekin tosuluş yok deydi bay yigita. Xotan şehir Atırgül yolda mı maşin bir kadar köp dep ablat xotan taksi uçuru bagan ekan. Yani çu yana nan xuyuli Qashqanın nan xuyulları ravana. Erkinjan mu işligash anlavatımız dep uçur beribdi. Rahmat.

0: Yana Nafisaning dadasini uchirdi olsak.
1: Qasqarni yo'l xabari. Menga sudan mayna olib kelishlar ama.
0: Bo'ldi, ma'qul. Mushu Nafisaning dadasi mushunda yaxshi uchir beriyotgan anglug'ichilarimizning birisi davomli uchir berdi, ha? Unda bo'lsa Nafisaning dadasi sizga mu o'xshashlar mushu qarguli do'g'ab marojni süzme doğa pisalır dukunun 4. tarmak dukunun mukapatını sizge mukapat buyumu kıldıgan bolduk. Hem de bu Kaşkaya Kargülü süzme doğa pisalır dukunu mu? Şincan'daki mezektemini izleş pahaliyetimizge katnaşka uğurlarının birisi. Hem de müş kuldu tücübüleb itilgen erkıl temlik süzme doğa erkıl temlik doğa süzme zunza marujunları ba. Hem de uğrunu bolsa Qashqashar Dunxu Chaqpilak Qizil Chiraqda. Endi siz telefon nomeringiz bilan ismingizni qo'shib yozib avatinga, anadagi mukofotingizni siz mushaga berib naqlashtirib olsangiz bo'ldi Nafisaning dadasi. Yana Nurimaning uchurini olaylik. Nurima, siz uchur bo'lsangiz, mushta bu qoldi, nima uchun mushta bo'ldigandu? Bir atrofdagi jimi odamning ovozini bir pasaytkizib yetib jim turing.

0: Ey, aşta kısanla köp, ebre ekş, yokş görem de aşta kılıkvani. Mesela normal, işkandak erkişi, normalda işkandak erkişi aşta kılık set kızlarını yokş görmeydu. Ay, yine de ki erkişim o, hey tan tan, kandakin tan, aşkılıkını kıpırtasay. Şuraya putonuzun diyen mi gendikin? A kız özün ya sormağan dikin, demek a bir maşın dikile. Asa sen okşaş, huy peyildeki kişiler okşaydı. Ha, bu da olsa bu iş bilen karımız bulmuşsun. Biz dep koyduk, eskertip koyduk bay digendek. Şu numara taksidki maşında tuniydik Allah bolsa. Ya man set today, sazay bup kettin la. Mişeden aşağı birip, sayat kılıp, putanlarını çıkırıp aşağıda. Aş bir yola putanlarını çıkırıp aşta mağamsızlar maşının aynı gidin. Kızı valının kılıkı teki avı. Yakşı mapto değil ki tuvatsızla. Hakla bek nebretini kettiysle gidip koyunla mı da bildik Allah. Azizjanın uçuru qarsaq korulduğun yol uçuru berip tu ittifaq yo'li qarsu yo'llari qo'shilinishdi mashinalar ko'p to'silish yo'q degan uchurni baygan ekan ha bo'ldi. Yana bay yigit mening uchurim, ah mening uchurim. Shunchalik qiynilib, shundoq tasdi yozsam, ko'midi bu adam. Nemish ko'maydigandu. Nemish tushanmaydigandu. Uchurlarim qolgandu nada. Ey deb yozib ketibdi. Demekçi bazı bir şoförler bakken Kızılçırak'ta hudi maşının rolünü ayırpılan poizini kayırgandak aldırmay astı kayırıp mağdıgan. Ey mışta mağsanla kenanladaki mağdıgan maşına Kızılçırak'ta kilip yolla tosul getirdike. Ey dikkat mağsanla bu diken şoför ustamla. Tabi bu mu yolladı ba ehvalla. Dikkat kılınla uşar turunla. Yusancan. Sökre kerem yakşıma şembükünlükne işleşini kötüre iyi aldınız mı ya? Uçur bir yere desem siz aldın şembükündükünü köçürüp siz deydikken siz şu manda yazdım da. Azaldın mı kötüre iyiliklik şembini? İbrahim Can'ın avazı uçurunu anlayılı ya.
1: Sökre köpür dostlar, vaktala kayırlık olsun. Yerlilu, Jüngüngan'ı aldım ne var? Davan Beylo, Miran Şatçı'nı aldıydık. Tozcan, kutu turak yapıldı. Ama şu yolla
0: Açık sektör olan ki, toz kapısı tarafı
1: maçlı
0: yaşadım. Maç. Varan çurun ayaktan bir yerden avaz çıkıvatkan, ayaktan bir sikiye kıvatkan, şavkunun içinde beyrilgen uçurlağı mukabat yok. Bu estaydılık bile, mandak süzük uçurlarını berip, izcil berip, katnışıp, anın dikin sonra salaytik, iyi boğan dikin biz bireyli bulamda hazır teki. Bu karsam teki maa salaya teki hazırlanmaktı. Ama 59 uçur oldu, yerim sizden yerimi biz kaytuğun uçur. Onda boğanda bir 30'ın siz bəsiniz mi, 29'ın biz qaytı oğan bolsaq mı? Tek u, berdi aya eken məbdi, tırışına jingpincu, ha? Bəxtiyar deyən oğuşumuz. Bu bir maşina, bir jangalına oğuşaydı o, qarğanda da. Şu. Hayrat.
2: Özgürlük dövetmen potan yolu kabulaktan. Şu potan şartın ki, hedi yolu. 14 defa ürün gelken. Hedi yolu da mahit etken. Bizim insanı veriyorlar ki ıksızlarında çok insanla alıyorlar.
0: Doğru.
2: Aslında insan geç.
0: Bugün insan verdiniz mi? Ya siz mi de asit buldunuz mu? Bugün şu okutuşlarının ki imtihan, itaz kapımı okutuşlarının imtihan verdiğin bayır mı değil? İmtihan verdiğin günü. Siz mi imtihan verdiniz mi? Ya kanda karab, imtihan belgelerini karab, nazar kıp otadınız mı? Uyaktın bu yakın menip. Küçüğe bana, özünüzün kağızı karana, aklınızın neyim karaysız, deyip koyup otadınız mı? Adırımka.
3: Buraya 74, 12 yol kağırı. Her bayramın yolu, münye yolu kızız, her kuy yolu kız kendim yolları var.
0: Buldu makul. Yana, Ubul Kasımka yakınlar.
4: Zor ettirem, yakışmışsın.
0: Yakışı.
4: Uçak. Kışkaşar'ın yolu soru versen. Kışkaşar'ın kaynak yolları, her şekilde terap ravana.
0: Buldu, makul, rahmet. Yani Karayli, Jingpincho.
5: Buldu, Zehra Hanım buldu. Ben aşığıyla, buldu.
0: Yetişiniz.
5: Yetişiniz anlayınız.
0: Yaxşı.
5: Zehra Hanım.
0: Buldu. Yetişiniz. Ondan sonra bu konu uçurcularınınki

0: Yana programımız axırlaşdığanğa 29 minut vaqt ba alınğıçlar. Bu vaqtni çin tutup yana uçurlarını berip qatnışınlarını qarşalımız sizlər bəgən uçurlardan başqalar yana davamlıq paylanıp mansın. Kango balang davan şimal yolu gazxanının aldı koşunuştur avankan gazxanda normal gaz berip atıdı uçuratı maşin yokken de uçur berip duha. Hemsi avazı uçurlardan anlayımız Abdurrahim kamını uçuri. Buldu. Şinli idi yani onu uçumuz Zöhrəcə yaxşıma ilik şadiyə xalıq diyar yasacımız qaysı bölümge ötkülüp getdi radio anlavitib ilik kapta xanın yumur isimge kek kaldı idi. Şadiyə hazır başqa idarıda işləvadı da başqa idarıda ötkülüp getdi. Boran taksi bayqi Aqsu numur taksisindeki maşinini rəsim tatıp əvətibdi. Bu maşina mağa uçurdi hazır mına. Көргәзме мәркездәре чыгып кетти дип. Азыр карап баксак, путыным жыгыптымы неме, ә, боран такси, ә? Кырсак ама путларымы чыккамапты, талага тишиги чыгырып алмапты, әрәле жыкка охшайды, бераз телефон берип дип куйга охшайды. Шу телефон берип әскертип куйган кишиге рәхмәтчимү? Яхшы бопты мана, путыңызны жыгып маңмамсыз. Аппаратка чүссез, мәдәниетсез автомобил әйди дидейду, чакыртып әкелуду. Тәрбия кылуду, тәрбия кылганны башка сиздин мыштак мәдәниетсез автомобил әй дигән кыйм кылмышыңыз үчүн деп хатирлай дигән эшләр ба, номер хатирлап жариман куйдыга эшләр ба. Яхшы булмайды өз аңлагы нисбәтен, ә? Яхшы, әмдә ма путын жыгып алган яхшы булды. Нәхшу машинке. Сайфа Сайюли Шаушимын Сидачау көрекне астыда автомобил көп Шаушимын юлын үште деген учурны байган экен. Каплан учури.
1: Зөһрәханым, мақтамалар сөйлегенем, психологка җыллар мәсәлә.
0: Чөмө гәклыңа.
2: Әгәр мен каплаш вакыт җитерәп, мен юл юриш кеш күрәм, мен тәвә инде юк икән. Сөтүн ашынынчә рәсем булсын дип тасылам да, я ашыны эшмәсез беш кәкмә.
0: Сизлар катнаш аттырдык баадыңларма? Бага вакытыңлардан эмне деди? Эмди ошо катнаш аттырдыкларынын ки сакчыларынын катнаш сакчыларынын ки гипин аңлаңлар, бир тарап кылган сакчыларынын гипин аңлаңлар. Ашлар эмне дейди? Агар уну болмаса дегенсиз бенсин багы расым татуасыңыз болду. Анан деген вака бир тарап кылганда үзаңлар бир тарап енек ылкы эч кандай бир чоң адиси болмага айкваласты да енек сүркүлүш болсо үзаңлар бир тарап кылсылар. Bunu ya şu nemi ki ping taygılam yollaş arkalı kısla şunu da putun uçur kırdı o şu bu içi diye kulu da ilgi madak geniş kısı bu mıga ikbalası da kaygazlık noskısı bu mıganda ilgi nemedin elektroluk noskısı dın şu bu içi kırgı sanla buludu o hatirlep. Boran taksi kep kalay da boğuş kitip kalay putun jıgıptı yüzüge maskı takı yaptı da be. Bopdu bopdu diqqat qılıb diqqat qılğan bolsa. Şirali xalq yolu qaribdan şərq qıravan Bəhramdan görüşüb qalsaq yüzümüzü bir-birimizə şu yıqışıb yürüb görüşəm dikənmiz ya qandaq. İxtiyarınız Şirali. Bu şu cingi toqtuqdak bir gap bolsa qılığa. Qanday görüşkiniz bolsa şunda görürsünüz bulay verdi. Tek görüşünü xalısa. Әмді шу ақтыда. Анда көршмейме, мұнда көршмейміз. Ихтияры декен, әм нормалды өзаңла оны көрші бағу әмді. Ошы балы іш қылып, бәк зығырылап кетеді бір ішланы. Үйді кедіраңыз қанда чыдап өй тұтып атқанды дейме. Әр кішінің мұшта ұшақ ішлаға, зығырылап кетішілерге, ұшақ ішлаға арлышы, оял кішіні ажай бизар қылуды. Бичер оялыңыздың жиынығы вай әй, Шүрәлі. Үйді машта көзі кіріп аламсыз, маяғыны неме үшін бір саптық қойдыңыз, неме үшін ерім саптық қоймадыңыз. Маңында бір пиялы көріш асыңыз оңмамды, неме үшін бір ерім пиялы оп қалды. Ма сайының ерімін бүгін ішілтіп, әдіс аны ішілтейлі деп, ашта қысақ боламу деп, ой, неме қарылысыз Шерәлі, бұ өзем қылдыға ішілағы десі, яқ, әм бұл мәсілә салдым мәмдім, ба мәсіл білән іш қылайлы. Bunu değişmesek bu mu gidek? De manda de kırış kalamsız he bir yer oyalımız iş kalıp. Ya ama işim ağır kitabı da ucum mu oyalımızga? Şirali de cevap kaytırdı. Öyge kırsam jep men gitarının tarzı edip. Şun ama teşhidi faşiye kıgınız kektirken de anda kımman. Анан кийин биз муну буну дейбиз, жип бу кетип калса иш эди, ке кылыш неме оз болмай калууду. Ошон үчүн нормал, мында нормал инкас, нормал параң кылың мындак. Bu balanın şunda kılışkı ihtiyacı var ki jipke ve üydükleriğinizle katık para anlaşmışsam bu mıydı? Nuriman kız, gel kılın ha. Mana, mana, men bugün sizler anlayıp düşündüğünüz ama maşı gepni. Ne? Kaysi yol. Mana, sizler düşündüğünüz ama işkettim koydum düşünmedim. Bugün hayalimda mana bir 13 minut toşqıca men şu Nuriman bilan bir tushunish hasil qilib, hech bo'lmas bir atal uchurini osim tushunib, ishdan tushama desem bu amalga oshmaydiga o'xshaydi qarganda. Nijat taksi Xotandan yo'l uchur beribdi, 2-chi aylanma yo'l janubdan shimolga manganda viloyat Uyg'ur tibobat doktorxonasi oldidagi qizil chiroqda mashinalar jiq, to'silish bor degan uchurni bergan ekan. Yana Şirali Xalıq Yoli Qaribdin Şariqqa Goji Jidi'ninki aldıda Abdumobulla köp degen uçurunu beripdu. Bu şu gülen bar mı depdi. Qanda qısınız qılın ha Şirali. O qanda körüşkiniz biz körüşün ha. Bu yada artıqçı gəm yap. Bişinizin qatılmay, çeçinizin aqqır güzmay. Demisim şu. Bu muğan iş tuğulmuğan mozaiqa qozuq qeyqibdu degendek. Bu muğan işlağa oldun kılıp nervi hücayrılar olsun korutup onda kımağın. İlim o bək cihora kitu atıdu sizninkin paydalıq nervi hücayrılarınız. Seyfa. Kut. Sığırlaydıgan. Kutun kisidek erle. Polattek pişkan ayalan yetiştirip çıkıdı da. Demek ma Polattek pişkan ayalanın yetişip çıkışı da silen. Ama şu da erlen o tek pisba demek ki ma. Ya, anda tökbin amısın meyli, anda ayalı yetişip çıkmışsın meyli, bol anda boket misin? Ne mi cepa bu canğa? Yana Karapakaylı ya, başka uçurladın. Hoş gezek ne uçuruyor?
3: Zifracı taksi şortuz dostumuzda. He? Bizden mesafi yanımda hepimin ayalım anasın.
0: Ufu, siz bile mi düşünüş bulamadığım, düşünüş bulamaydığa okşayım bugün ben şu an bu otay. Yani. Şu ay tekim çüyemepti Nuriman kızın uçurunu. Bizden keçi bu gaz dikende gep kıldık o bu Nuriman diye açmayız. Tekim bir iş yakemepti yolunun gibini kıldı edikin kayız yolluğu inik emez. Yüzencan atiyanın yağı yopurgıda yağmur yağkan tek hili obdallah hazır mı toxtap kaldı ya lekin hava yanılam kapıgını türüp durdu dap ilgıcı kapıgını açı ha
4: 174 gozibeyol kayağı hayır merhaba aylandım öyleyim dünya yolu hocam kakar bu uşağın çoğunluğunun amdaki kısırak kaldım yollarım
0: Erpancan toru taksiyim odaydı şıdayı guançağındın maşavşimin karapmanganda Abdumobulla köp degen uçurunu yollagan eken. Rozijan, rahmet sizge men hazır mukofatını aldım. Qashqadan yol uçur bersem, İşbarxan Soda Sarayına aldık geldim. Qoşumcu yol ravan dep. Top durun, men programıdan düşmüdüm, Rozijan. Yomon bir yıllık bir olduruş edem ba degendek, siz şu mu? Şu uyaqtın eyli, bu uyaqtın berip naqlaştırdıgan. Men programıdan düşmüdüm. Tehi bayaq programıda berilgen mukofat. Bunu men programıdan düşüp, qarşı tarafke yollap bermen. Bununla biraz vakit getirdi. Şunun üçün, ya keştereplerden barasız, bu mısı pek aldırıp kesiniz, bu mısı ət üçüşləgü taqap basınız mı buldu? Hazır tek numarınız düşmügen əkvallası da, mən programdan düşmüdüm, numarınız düşmüdü deyin gəp uyayım o. Anda əkvallası siz basınız mı, sizin numarınız bizgi yollanmaptı, dəp yolu sep koydu. Nurozcan aldırma, anda qıq etmən, yoo, aralı tuğamam, şu doğabını bəsılı perip içimə dəp. Bir tinib, manda demilin meydi çüşüp bir yolla preycim o mini ciddiyleşti mən, ha? Temxas.
5: Bu kuşunun yaxşı çıkmaslıqının ki sebebini mən teşhirip təqiqildim. Bunun mini kumaşta yaxşı çıkmaydı. Çılsın Leyağulun pasajda yaxşı çıkmaydı. Andı güzelcim, maşının beri seçili pasajdan aşağı çıkmaydı. Çılsın Irak, yapacakken aşağı çıkmaydı.
0: Mana. Nurima anladınız go, mana mışın yaxşı çıxmasının bir neçə səbəblərini təklif qıb bədi. Əmdə go yaxşı çıxa.
6: Mən halatım yaxşı qalmay yaxdı. Hə.
0: Raz.
6: Mana. Mən bu Şirxan Qavcadın.
0: Şirxan Qavcadın.
6: Yollaşım sizə qalan.
0: Sizcə qaran. Сиз кеп аңламапсыз, Нуриман кыз. Менин кепим факат ашу аңламапсыз. Айнекни чыгырып этиң десем, мен ашу айн төт айнекни булышыгы чүрүп үтүп, төңлүктүм ичип үтүп маңдыңызмы мун эмсе деп. Бүтүн сыртынын авазы кириклик азырма учурууңузда. Айкен лаяк улактык болсо, лаяны бир үзүп үтүп учур берип экиң. Шунунду бир жакшы чыгып кала. Яна аңлайлы.
7: Кирем, кана авалыңыз жакшы мы,
0: жок эле? Жакшы.
7: Ойгон тантарбия сарыйынын алды өмүр жол идарасы карап маңгай өлмүштө. Ул жол, ошончу жол кошулуп кетти.
0: Макул. Болду. Мага учурдан пайдаланып калыңлар. Тиешанванкы кошунуштура ванке ядыкарны учуру. Абдулла учуруңуз эмди келди жумун нөбөт билен,
8: Кемдин? Биринчи кочуген мен өчкө чыкты, кафеде мансак, ваңы чыкты мансак мен өчкө чыкты.
0: Надын.
8: Ханжилер гүнна кемдин. Биринчи кочуген мен өчкө чыкты, кафеде мансак, ваңы чыкты мансак мен өчкө чыкты. Сен бир деген болсаң.
0: Надын дегениңиз энек чыкмай калыпты. Я аңлагычлар силер аңлап биле алдыңларбы? Үрүмчү вокзалга мансак нече пул чыкты деди, кайсы жолдун маңгалыгы энек чыкмай калыпты. Эгер аңлап билерлиген аңлагычлар болсо бир деп бериңлар. Амангүл, вай караң, менин жолдошум бек эсил, бек эгир бесик, мен жык кеп кылдым, лекин мени үйтүштүрүп чыкты. Кемсиз болуп калдым азыр, 30 жыл болду той кылгалы. Мени өзүдөк эсил кылып атты деп учурёлор. Агыр сиз жолдошуңузга кайын болуп, ал болупсуз да шуну болган. Аялдардын кечүү жык кеп кылышы нормал. Biz azaldan aşındaq. Biz jiq yaqımızsaq, kut kut kut kut yaqımızsaq bolmaydı. Onun osi kelik bizim mujda yaqıp berişimiz erlarning bizga emas chimi, ayollarning erlariga mujda yaqıp berishi. Bu biz erlarning salomatligiga ko'ngil bo'lganligimizning yana bir tarbiy manda aytganda nimishqa degan biz jiq yaqıp berimiz. Bizning gaplarimizni erlar ba'zida taklif qiladi, ba'zi nima deydigandu deb o'ylandi, cho'nqurlaydi shu jarayonda. Ashta qilib erlarda meni yegilash divanlik bo'lmaydi. Біздің әрләгі қығанма төкпіміз. Әм, лекен, біздің жықке қылдыға әдемләге, әрлә жықке қыкесе о уақытыда. Ма, о, тазы яқшы тоғыры болмай қалды үшін, әм, әрлә мұнда есіл, жықке қылмай, потчи, чонспет, мұнда тәмкен, өзіңнан түтвілі мұнда тұрсылы. Қаған кетін, ба кетін біз қылымыз. Айста бұл істема. Амангүл азыр өзгір күтіпті мұна, ел үші, қыңмай, джимні тұрып, он егізге қысымы, джим, Yüz eğizge kısım, cim, şununla, oy, boldular deyip gepni işçik jütüp ahir özge kımaydıgan boptu buna. İsil o kettim deydu. Efran.
9: Bu açınız bizden keçiye cinayet oldu dedi mi?
0: Okumuduk şu. Abdullah, uçurunuzu karıdık.
8: Hangi liyo gongcim?
0: He?
8: Hangi liyo gongcim?
0: He, san, sancı tarafının gipini demekçi ki aşağıdın demekçi okşaydı he. Rantes tuttum ben bu.
9: Zühre'de kule evalınız yok, selamet tutunuz mu?
0: Yaşı.
9: Ben kırdım, görüştürüp etsem kırdım mı şu yüngünlü? Yani şu cümdüğü yiyen tarafına koşulmuş şunla zamanı. Kırdım hava sürdüm, şunla yakışı şunla hava. Hatta tutun olsa.
0: Yakışı kon da olsa havası yakışı olsa.
9: Selamet bakayım sizler
0: Makul rahmet siz mi şundaki? Сайфадайды, аяллыңла кот-кот жықке қылдыған болса, ұйыңлағы оғыр кірмейді, яны бірсі мекме ас келді, пұл тежейсіледі. Пайлық тәрпі жықкен ғумына. Аман күлдепті, жықке қылса дейді, елдішім, радиодек сөзіліп. Немді жықке қылса дейсе, бұрын отшығым кеп жығылсам, бол дей, мей түгі дұмы радионың дейді, дәзіліп қойды деп. Мана Юсенжан, а бала Кашкадык а бала ат исми булуду догапны бүген Кашкады догап ишкеде күнмө жок деди. Розжан, бек алдыра кетме атлатын исиңиз булдуга окшойду жумо ошон карганда, а? А Нафиса
10: натасы. Кашкадын жол кайра. Явадын чамагы жолдору го.
0: А, булду булду макул. Учурлар болса яна давамлык бир программабызга катнашыңларны каршы алабыз аңлагычылар. Программабыз акырлашкыча байсаңлар болду. Вейсин салонубуз Шинжаң 1074. Тамкасынын учурунга карайлы.
9: Ай, яны бир кеп топтору, рахмат.
11: maşının ki tümfiyosu ya ki tamir içi kopmasın ki şamal tüketim ki aşağıda mı ağla düşük bir
0: yakışmalısı? Ma tetkikat neticeniz ki bir nokta kip kaptı hazır he? Makul. Anladınız mı Nuri Mangül? Muşu noktalak dikkat kıkan asasda bu da uçuruna obdan beyran amsa he? Sanji Liugunjin'den Ürümçi vokzalga neçi pul kapırdı taksi deyip sorgan ki Abdullah bir cevap verip itinle taksiçiyle kaçı da. Tiyerşen bakçısını aldık yolla koşulun işte ravan deydu. ABDM
12: Göfe adam aklım sağ olayım zilkin ki oturak rayımın yenilik kızı sırağı. Ma kızlarla içeriş kızı sırağı zıp kaptı, yanlarından bop kaptı, karşı tarafına yanı biten. Ha bilgen şoförle kızı sırağı da öteverdi. İşte oşak başlıkta.
0: Buldu buldu makul. Taksiydi mağsak neç pul çıkıdı? Sanji Liugunjin'den ma bu Ürümçi vokzalga deyip Abdullah Bey sorap getti. Tor taksiydi mağsak neç pul çıkıdı? Aa yen bir taksiydi mağsak neç pul çıkıdı? Deydi bir depranla çö. Anlağı batkan taksiyciler cep depbeginle kemmedi.
13: Böyle ziyaret ediyoruz. Kozuda yolu kevri. Ben sen o aşırı olacağım. Kardan geleceğim. Ha kardan yolları maaş. Ravan ravan. Kes parımıza.
0: Buldu makul. Ayrı durumda taksi kısken deydu Sayfa. Sizden bu sepimizde koşulğunuzun karşılığımız mıncağında aydıya onluğu ciye. Ne, mavu sancı, sancıdaki tıp durun hemen tapayı. Sancı Liugunjin'den deydu. Ürümçi vokzalığı bardık ya. Sayfa bir gəqib itin ha.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıyor. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
2: Bu programını tırt sözü çekişirikti alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varıs markalık sakal ağışı.

Yan telefon turmuşimizdeki zörür buyum. Lekin yan telefon oynashqa xumar bolup qalganda adamnın körüş kuvvetige, salametlige ziyan yetidu, hem vaqt ısırap boludu. 174 Qatnaş Sanat Radiosi kiçik dostlarının yan telefonunun izliq turuşçağı taqa boltırışını uygun verişini, ata anılarının balılarının yan telefon oynaş vaqtini muvaffaq orlaştırışıga yetekçilik kılışını əskertidu.

0: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
1: Küzde süzük asman ve tulun ayının güzelliği kalbimizi ram kıladı.
0: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
1: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk berdi.
0: Biz manımışında toxtamay almışıp durgan tört pəsilinin her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arqılıq sırdışıp ötküzümüz.
1: 107.4 katına sənət radiosu siz basqan yollarda her vaqt sizge hemra. 107.4

Galibiyat yolu hem şu Şincan'da şu etraftan kilip orada uçağı körük astı da bize körük astı gıçı ya şu. Adlı da sana aldı tuslup da o. Beijing Zhonglu Khosh Liniyada maşıla intan köp tuslu kıldırıp da onun oka Suzhou şarkı yolu tuslup da. Hangzhou şarkı yolu maşıla intan köpken Changchun Zhonglu etraplarda ya. Karmay garbı kötüsü erge yalan maşallah lık gıdık ya bana.

0: barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining doyin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini besing. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining doyindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodo siz 107.4 qatnash san'at radiosining doyin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin ko'rinishlar qatorliq rangdar mazmunlardan qanqucha o'zirini olasiz. Ko'ngil qo'yib tayyorlangan bu mazmunlar sizga shodlik baxsh etish bilan birga sizni yana turlik bilim savodlariga ega qiladi.
3: 107.4 qatnash san'at radiosining doyin supsi sizning doyindagi sirdosh do'stingiz bo'lib qolsin.
0: Esingizda bo'lsin, izdash nomeri XG1074.
3: XG1074 to?
0: Ha.
4: Qadirli do'stlar, programmamiz davom etadi. Anglayotganlar, qatnash liniyasi programmamiz davom etadi. Bu programmamizni ig'iz bo'shliq sog'lomligiga ko'ngil bo'ladiganlarning yaxshi tanishi bo'lgan Urumchi shahri Xinhua janubi yo'lidagi shaxsat ig'iz bo'shliqi ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Do'stlar, davomli do'stlarning huzurlaridan Ro'zjonning bir huzuri bor ekan.
5: Farhan Sultan Aliyev'in konuşmasından alınken.
4: Rahmet sizge. Yine uçurlardan. Şahin'in uçurdu. Adılca ben Boytak. İkinci kutunumda kuvvet gelip 3 yıl oldu. Hazır Boytak jüri etme. Kutunarsam ben bulağı mı siz? Yine kuyudu dağın kalan mı ses ya? Kanda kıldığın kalan size bu kutunumda ya. Kuyuydu dağın kutlarsına, onun ayını ilin edil olmaydı.
6: Ben Zeytepe Abi Bey'e kadar azalan olsun veren Fudanım Abi Bey.
4: Yaşım abi.
6: Yüseyin abi, Dunkhan Sıcağını aldı. Hoş günlük kültürle getirdim ayol.
4: Makul.
6: Bakın bu da internete bak, kurmuşsun kaya bu kodayın.
4: Makul. Hunmuyoruz da repki yolla herhalde bana. Ne edeyim adıcan, ne vakti verip numarım ne... Ey tümünü kızıktı sokuyu demez ki hep de ülkeyle evlen çıkıp güzel menzilde huzurlanıp deydi Adılcan. Bolu da. Numaranızı ne tapşırıp aldık ha? Evet okey. Hoş şuna Hüseyin'e Abdurrahim Kam'dan ulcudun şöyle.
7: 174 Ozide yol tevri. Aykırım yolu. Ben de yetkisiz kiraldım. Mühiyen yolu kıraklandım yolları.
4: Ha, rahmet bekar uçurunlarga. Yeni uçurlardan Nur Ali'nin bir uçuru var gene.
8: Salam, 174 kaçlardan yolu sıra. Ben daha bu akşam aldık yolla koşuyorum sıra var.
4: Bolu da rahmet sizge bekar uçurunuzga. Hoş, ne olsa dostlarımız, kumlar amağlarga muhabbet köyledin sonu.

Yine uçurlar qarab olsaq, menin 2026 yılı paket edim idim. Menin maşinam ne demek ki aslında? Menin maşinam ne 2026 yılı paket edim idim. Yıllık tekşir 2. ayda toşkan. Benim sebep tüpeyde edim idim. 2027 yılı şimdi yaksam bulan bu. Kaçıncı yılın maşinsi? Kaçıncı yılın maşinsi? Eydim eylip taşlap koyup gidi ezlik kıla bulay. Deydi ka iş yok. O yıl sana karap buludu bu iş. Meselen 10 yılının işçideki maşına. Bu maşında yıllık tekşiş menjen deyimiz. Yıllık tekşiş keçirim kılı siyasıda bu içe 10 yılının işçideki maşına yeni maşın boz. Elip ikinci yılı Nupska ağandan başlayıp yeni maşına CST'nde çıkıp eydeyimiz. İkinci yılı, törtüncü yılı, sekizinci yılı. Tutulana ikinci yılı, törtüncü yılı, sekizinci yılı. Telefon kılımız. Çok ayar ayar sen app'te. Şu mencen koysaklı boldu, bol tügeydi. Altıncı yılı maşını apırıp, çakuan soğuğu yakıyor, çensa zengi apırıp. Supuğa çıkıp tek şu işe kızımız. Maşın neyi de verip. Bir hatalık çeyat dışını yan kılıdı. Şimdi 10. ile. Abi ben 2, 4, 8 menjen dedim. Yıllık tek şu işe geçirip kılan telefonunu kılımız. 6. ile apırımız. 10. ile apırımız. 6. ile apırımız. Tek şu işe kılımız. Yıllık tek şu işe. 10. ile apırımız. 10 yıldın kiyinki maşınlı. Yıldı bir kıtım apırımız. 10 yılda işip etken maşallah olsa 10 yıldan başlayıp yılda 10 yılı, 11 yılı, 12 yılı, 13 yılda apırıp Şengen kılımızı supağa çıkıp. Bunda aletli buludu. 3 kıtımlık yıllık tekşüştün kıp kalsa mecbur bırak buludu. Bazı maşallah bağ mesela. Biraz yıl, biraz yarım yıl ya 2 yıl taşlap koysa bofi, çanrı boşan, bofi, çanrı. Bofi edip çıkıp aldıgan. Bu kandan maşallah diken de gaycuan kıp üzgetken maşallah. Yine katına sakçılar tarif edin, tutulup katına sakçı oruları tarif edin. Cermanı koygan maşallah. Bu kanda diken de bir yılda işki kıtım kıçıp kalıdı. Bir yılda işki kıtım, 6 ayda bir şengen kıçıp kalıdı. Demek siz bir yerim yıldan taşlap koysanız şengen kınmay, 3 kıtımlık şengen ütküzmegen buludu. Bu mecbur bırakıp gitti bunda başlılar. Yani tepsiliye de bağını koşup koydum. Muşun da hem de. Şu hem de yılda bir katım kıldığım başlılar okuyorsa 3 yılda mı taşlap koysan lan mecbur bırakıp gitti. 3 katımlık. 3 katımlık değil. 3 katımlık şu yeni kıyıp kasla mecbur bırakıldı. Bana gel. Hem de 10 yıl

0: Sokağa çıktı şıp şıp oturduğun gibi kitlep telmürüp telmürüp yar yolunga dük dük dük dük tonla kış kilo batıda soğuk tutur dendi çık kulukun kılıp atırıp kara motırıp kara kulunu bulanıştı peki başta durdu çakranmayı.
1: Selamlar, rüyacılar, yakışıklı olmuş. Ürümçi Ersin'in kendinden. Ben sonra Kod Saray, Doktor Hana. Ben sonra yol. Lan biz kandak tutsak en kısız derecede biz olalımız. Aşkım ne kadar kutuşamırız başkanlar rahmet.
0: Bara alayımız demek ki var. Nimde dediniz mi? Acaba anlayamadım aşı akırdık.
1: Ben sonra Kod Saray, Doktor Hana. Ben sonra yol. Lan biz kandak tutsak en kısız derecede biz olalımız.
0: Ang tez derecede bilip alayımız dediniz mi? Aşırını anlayamadım ben bu şunda bir kılıkım mı acı aşır. Kaptan mı yığızını anlayamaydıgan kılıkım mı? Aldı kendi kuruk kaptanı bek anlaydı mı? Ay meksetini anlayamay kalayım ben şu programda ben. Kaplanla mı çöre?
1: Kapıcam ay yolu kabere. Ma denizel oda yanım spiderim kalapman ayını şarabanken. Şehir şükürüm anakalla. Ma denizel yanım kalısın bu gitendim ben.
0: Bulut rahmet, yezgilik taşıyor etrafı yaptım oğlu bize köpte içir Ali. Hürriyetin uçuru adlı da sana aldı da, piyadele ötüşme yoluğa siz kaka kızıl işil çırak orun tışkı bulandı. O orluk pek yıkın. Uyage kızıl piyadele kızıl işil çırak orun tüpese maşın gümür nasıl buldu hürriyet kara. Doğru mu? Oyla pek galibiyet yolu yen en yolu kesişke iyi kızı bilen Arda uçuyo dağbaza körük nasıl bir bölek o. Müşkü bölek de kızılcırak ba. Şuna ama. O otturuk piyadile kızılcırak korun tüşçün uyuyak maşın korun atmasak olmaydı. Öyle peki. 100 metrede bir kızılcırak olsa çınlı püşk gitti akıcan yol mu teşip gitti at işki yolu kızıga. Bunda iş var mı yani? Şunu yol verip mağımız yemdi. Yol verip mağsak piyadla ütü varsa. Bu musa piyadlanın yeşil çırgı yurdu. Esil top durdu onlar. Kızılı yurdu, ula top durdu. Sılı mağısıyla. Bunun için maşınca bir çırak getirdi de. Maşını tok tutup bir işe. Bunda gel. Onun da şu hazır ütü atkallığı yol verse Allah. Ütüp oğandık ki man sağla. Yeni okşaş buldu şu. Önünde gel. Şu an piyadelerde çırak bekletiş için maşını bekletiş gerek. Çünkü ağırlık bek kıska. Hoş yine uçurladın Mehmet taksi. Voy voy voy. Manda uçur vermeyle. 4-5 yerden bir gel kıptı. Oran uçur. Anlayamadık işte beni. Bir yüzyılda dört yolu şuraya, cink hayvanda atırıp maşınlar köpteydi, rahmet.
2: Bir yüzyılda dört yolu da yol sağırıyor. Her bayılan mı yolu, çiğlen yolu yoksa, sen de o yolu yoksa, karapmadan yolları var. Yerdoş mu şu, onun numarını şüttü, şüttü plak kendini o numarı emarda kaldırıyordu. Yani yan numarını maşın çakırıp, bak o numarı çakırıyor. Yan numarını unumayı da şüttü bana. Unumak anındaki sen onu kilit sarıyı da sakla, susu, susu almakar, konkadı gel. Ben şimdi sıkını kaybolmadan mekesi aman yok be 5 minut 10 minut 5 minut saklar 5 minut harcını tıklıyordun kaç sıkını bunu başın maşını zöğürüp gerek ulan başın yeni de Vişkan'dan maşını yapılıp kalsa aç bir maşın aç maşını ulan kalsa mümkün emez onu ben demeydi o sopa kaç yanmadı ben de ne harcını sıkıyordun
0: Siz kıp birin diyen idi, ben ya kılamayım edip kettim, çakakandıkken saklan şunu edip kettim de Sulayman. Belen Sulayman ken bu. Çakırıp koyup sizden taksiyonunuzu çıkıp beni vereydi kentte. Sizin başkalarını oylapsız bana. Çakırgan ki saklap duran şunun çıkın de. Kadim şeyini aldı, çabak melisi kek yollara bağın dedi Musa Can'a kaç kadın uçuru. Taksini çağırıp koyup koyduruyor da işin çıkın bana. Bu mis inavitan lağım təsir etdi da azər. Dedi. Şin duğa. Sayıyorlu. İtibak yolu kırgen körükle tek bek tüslü git. Könlüm siz Aksu'nun gibini kıvatıttınız. Sayıyorlu'nun ürümçür uçur ve gül tutunuz. Onda olsa vaxtımız tuşup kaptı dostlarımız. Programımızı yaptırıp anlığan hemen anlığa köp rahmet. King programımızda dağımlı silah için hizmetli bulumuz. Dostlar, Növeçi Muharri, Patikül Mehmet, Riyasiyac, Adılcan, Ablimet.
3: Tengüştün katı mı kapat? Kava için hemen tazlık kağazırının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallık, qey su sümürüşçallıkı yakşı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurdu. Tengüştün katı mı kapat? Kava için hemen tazlık kağazırının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Rukiya Ubul Qasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu maskadan bir setilidu. Altın üzük mükafatı sizini saklap durmaqta.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıllar azdı biz hemen.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Katnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
4: Qadirli do'stlar, kechiringlar, xayrli bo'lsin. Shinjang radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz zamra programmamizni boshlab ketdik. Adiljon Abdumuttasov

Kadirli dostlar, yollarımızda biz zemra programımızda başlı olduk. Radyo aldırıcı dostlarımızda devamlı teklifimiz gene kızgınlık bilen uçurup egeş. Yakışı bana alak görüp oğuş. Katnaş kadar sual mesele de var soru gış. Esil nakş köy müzikilerden uzra ağış. Yollarınlarda hoşal kuram yürge izler dostlar. Bir hatalık yarım olsun dostlarımız yollarda dikkat etmeyinle. Könlü keyfiyatta yol yürge izlemiş. Kitabatkan hazırlık sepranlarda, yollarlarda. Radyo dolgular arqılıq biz sizlərgə əmra bulumuz. Proqramımız arqılıq azıraq xoşallıq tapqan bolsaqla biz həm xoş bulumuz deyimiz. Qın onda olsa dostlarımız proqramımızdakı məzmunlarğa bir avaz qoşqaş. Paranlığı jür boğaş. Ancaq uçurlarını bəgəş manqaysılar dostlar. Beşinci nömrümüz Şinjan 1074.

Benim uçurlara kara baksak ben baş denciciye şimdi gümüş şu ha. Sabahın salamını pişiriyorlar da buludu be gavşurumuzga. Dalını kuşur be geçmiyorum.

0: Örümçeke kep maşına eydavatım tor taksi. Onun numarın aksod ettim. He, odan bulaptı. Aşka kısıldı büyülü maşallah. Rahman dedi, rahman. Ben yol uçuyoru bilemem, lakin programını yaktırıp anlayayım, lakin Musa'ya rahmet. Nakşı'nın ismini verirken Pink Fendi Muçin Köngül. Eşki maşı'nın birbirisiyle Cansazen'in şarkı Aylanma Körük'ün üstü halık yolu kuvakıca maşı'lar köp karıştırıp. Eşki maşı'na birbirisiyle su çüştü, keynige bir küllükten birini koyup bula maşı'nı sılap durdu. Niye yaptın icat diydi baba? Hoşunda sayına uçtuladı Adili.
1: Adıcam sen yaptın o.
0: Dışlıktıla.
1: Cihirinçerden, şimdi doktorlarla kaldım cihirinçe, gönder hemen dime.
0: Makol.
2: Şurayı ziyatını tört, hoca da yol kayarı, sen de onu yöyle. Beygin yolunuzun karıda aylanma yoluna. Nasıl onaylıkla yolunuzu karabağının yolları var.
0: Rahmet, nereden?
1: Adıcam sen yaptın o. Cihirinçerden, şimdi doktorlarla kaldım cihirinçe, gönder hemen dime.
0: Eskanın yeni geldin,
1: şimdi
0: kısa kanın aldık ya, gönlü araba. Hee, makul. Rahmet, yine

0: Selamünaleyküm Turgun efendim.
1: Ağzıdan kadar yaşına aksu
0: Yaşın
1: bayna
0: ses.
1: etsin yolu ki ben sana. Aksu bayna etsin kalacak çöbreğini. Ma yollarımız bu severdi. Ma sen şimdi o manikamız ma yolcuma şöbristanla. Ma kalacak çöbreğine ma fazla tıkıldım ansamı bulduk ki. Kalacak çöbreğine ansamı nasıl derken. Peki taksiye maçları kadar yönde kiraya olsun ma bizden.
0: Biz mağlayamızın da olsun mu? Yine uçurlağa karaylı karacak. Çünkü maşın sokuş gitti, şoförler kilişemme, maşın ıslap durdu. Deydi. Cens Azendin Şerkaylan Mükörük'ün üstü, deydi. Gülenber Hanım, Kaşka şehir işçiden uçur birey, birinci oturduğun aldıydın, Sement Rep Karabanga yolu ravan, deydi o. Rahmet. Hoş yine uçurlarını, şunu da oyunluydu, bunu da okarsak. Pim Fendi Muci rahmet. Sözlerinizin köyde rahmet. Yine uçurlar, şunu da yanılıp. Bunu da okarsak kege uçurlardan. Ay güzel ne uçur. Adılca yakışma Beijing Beylu. Maşallah intayın köp asla yürüvatımız. Dep uçur yollap da rahmet. Mikrayla bura uçur. Bak ya Sangvango Beylu. Cenüpten şimalgı maşallah köp deydi rahmet. İrfan'la uçuyor. Ağzıca yakışım o. Daha bu zaten nenmenin kırıp mankalı maşallah bekçek deydi. Yadıkarına uçuyor. Şinhua Nello oğlu obadın Sılo Tianşan Mekmakansı kırıp mankalı da maşallah köp deydi. Şunu uçuyorlarını yanılıp bunu da okarsak Abdurimka.
1: Kırıyız yatırı tört oldu da yol kayırı. Bağın şunu yolu. Onaylık mektubun silahını Ahmetşah yolu kırıp aldım. Yolları şıkkırsak yatır o.
0: Mola da rahmet sizge. Yine uçurladın. Muyasar'dan uçuyor. İş yönden çıkıp meymeye geldim. Dostluk tarafta maşallah köp. Lakin tosluş yok. Deydi o. Rahmet. Bir avarayığı münasebetlik bir uçur bakiye dostlar. Yetkizip koyayla. Ürümçide hafta ahırda hava uçuk buludu. Çüşte hava ılık bozum edigen geç kılırak geniş alanı unutup kanmanla geniş ne deydi. Mesela yekşembe güldürü mesela bugün şembe oldu bana. Bugün mü kılı ısıdı o ha? Bugün çüştü mü karısa kılı hava kılı ısıptı. Kaltıyan çıksak anca tonlu mu da çüştü. Hem de edigen geçti yinele bayağı digendek. Temperatürden per kılı da bağ dostlar. Şuna zukam da kalmalımış da çağda bek birdem talep birdem süründe talep kalsınlar. Zukam da kalmalı. Yakın ki bir neçik günde dostlar. Ürümçide hava uçuyak bulut bulut temperatura aval örlep kiyin tüvelleydi. Hep de ahırdaki şiki günde mesela bir gün etlettim bana. Hava rayı ehvalı mukum bulup çüşt hazırak ısık bulut iken. Düşen bir günü hava bulut bulup temperaturumu şununla ekşi tüvelleydi iken. Havanın soğuşu tekimi roşen bulut iken de. Etken bile keşnek temperatura per kısal çoğun bulup yine sırtkı çıkkandı çapanda ile bileş, sığandı seleviteş, tonluğandı kiyveleş, kolaylık hem eplik. Hava sel kurgak. Şuna köprek su işçinla, su tolukla berişinla, unutup kapmalı deydi. Mölçelinizce Ürümçi'de bugün yine 9. ayının 19. günü. Kündüzdün ögüllükçe 9. ayının 21. günü kündüzdükçe şehrinin cenubirki kısmı aralığıyla da cenub şehir etrafıdan sayı opoğuçe. Şişen'den Bagancı Boğarlıklarda 4-5 bal şarık canıp şamılı. Ulanbay'dan Hunyançıgıcı Boğan raylarda 7 baldan 8 balıkçı ötkünçü boğran. Başka raylarda şamal küçlük. Şamal küçü ancak küçlük olmayırken hem de herkes raylarda temperatura körünerlik tövelleydikken. Şunu kılırak ki vaka istedim dostlar. Hem dostlar bu uçurunu yine yetküzümüz. Cumçu bayramı da yukarı sürekli taşıyorlardı. Yol yürüyüş yak. Haksız emez he? Yol yürüyüş haksız emez Cumçu bayramı da 25. yıla Cumçu bayramı 3 gün demeliş 2026. yıllık Cumçu bayramı devlet bayramılık demeliş yetip geliş aldı durmakta dostlar. O kadar ki Cumçu bayramı devlet bayramılık demeliş koyup verişinin konkurt vakti tüvendik içe. Cumçu bayramı da 9. ayının 25. günü yeni cümeden 27. günü yekşembe içe. Cemi 3 gün demelişka koyup ediliyordu. Devlet bayramı da 10. ayının 1. günü yine Peyşembe'den 7. günü yine Çarşembe'ye geçe. Cemi 7 gün demelişka koyup ediliyordu. 9-nji aýynyň 20-nji güni ýene ýekşembe, 10-njy aýynyň 10-njy güni ýene şenbe normal hyzmat kılındy. Gowýanyň gatnaş transport ministrligi gatarlyk tarmaklarynyň çoň bayram dämeliş günlerinde kiçik tipdäki ýolujylar awtomobillerde ýol ýürüş hakky almazlykny ýol goýuş laýyhasyny tasdiklap taýtyş dogrusyndaky ugturuşga asasen hak elenidigan taşyollarda haksız ýürüş wagty döwlet kanunynda belgilenen bahar bayramy, Çingming bayramy, emgekçiler bayramy we döwlet bayramy gatarlyk 4 bayram we dämeliş günleri hemde şu ýyly Gowyan Bangmontanyň ujitinde bekitilgen hemde kanunynda belgilenen ýokurkydak bayram däm elişlerdiki ulap däm alan günlerini öz içige alady. Bu ýyl Jonçu bayramy mezgilde ýokur süratlik taşyollarda ýol ýürüş haksız emas. Döwlet bayramlyk däm eliş mezgilinde 7 kişilik we 7 kişilikden töwen kiçik tipdäki ýolujylar awtomobilleri haksız ýol ýüre alaýdy.
2: Tanqıştın katta mukapat. Kava üçin aman tazak kağazlarının derecesi yanımı yokur kötürüldü. Aba ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakşı bulup, hanım kızlarına rahat es koldurdu. Tanqıştın katta mukapat. Kava üçin aman tazak kağazlarının derecesi yanımı yokur kötürüldü. Rukiya Obul Qasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu maskadamdı setilidu. Altın üzük mukapatı sizni saklap durmaqta.

0: Hazırlık dostlar, programımız Dağım Şadu da Dağımlık Uçurunlar'ın yığınlap mangayısla ve işin numarımız XG1074 FM'in Şincan 1074 dostlar uçurulukı Karapakayla Kege uçurladın. Durun efendim.
1: Abdülcan kadar yaşımı aksu kaynasın, uçurda sabahsı kaynasın, azat suyulurdu, meşrekim çarpıyakmışım, tosuş yok. Aksu kaynasın, hava kılmazsan da bulganda Abdülcan'a
0: Ali bir karapırayla azıma uçurucu kılıp gittim.
1: Bizim konuda ehvalımız yakışma yakışma.
0: Oy canlık dursun canım aman da uçur versin. Zanlı kılınmaydı. Say yolu süretlik yok. Say yukur süretlik yol. Say tiz süretlik yol. Soca o yolda nabıza karap mangan yolda maşallah köyüp deydi. Şinfan ellu ungu burulup çombaza karap mangan yolu işte maşallah bek köp körük nasıl da deydi. Yaxşı mı? Mən mi olmalıq bağda olmuz geç anlavadı mı? Deydi rəhmət. Xəliq yolu qoş liniyəri maşın köp deydi rəhmət. Rəhmət Rızvan Gül, rəhmət sözlərinizdən aldıq, rəhmət gördük, rəhmət. Qızıltaq şərqi yolu rəvan deydi o aşırəli. Say yolu yenxualıngdı, midon çünki qarabanqa yönlüşdə bir Tesla maşına sürüdü, uttuzdu gitip vardı, şunda Ademle kinişkin kanda aldı kandı bek asta dedi. Buldu da. Hoş yine uçurlardan. Abli tipcan uçur. Kuagan cedi maşallah köp dedi rahmet. Muyesser ne uçur? Şida canı uçtu. Sisi mol karap manganda. Çavuşuyen keç maşallah biraz köplikin tosluş yok. Körük ne uçurdu maşınca yakta uçur yıllap de. Buldu da bege uçurunuzu dostlar. Nümlük paydalım kalsın bu uçurladın mı? Yine uçurladın. Yanlı bitip bura. Göreylik ege uçurladın. Bulut tutturdu. Hava rayı deydi aksudun. Bulut da bege uçurumuzun köprü rahmeti. Bulut tutturdu. Hava rayı deydi aksudun. Bulu da bege uçurumuzun köprü rahmeti.

0: Birleşme haberlişi 10.000 kızlık dünyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuanlık ekim bohçısı, küllük aylık ekim bohçısı, hem de avazlık sözleşiş bohçısı kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ala mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avacılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş meksus dünyası 10.000 14. Cungo Birleşme haberlişi.
1: Avtomobilga çıkıpla 174 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 174 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş çeriyanda, gözünüzde nurgun aktif özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısız. 174 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu, mol mezmunladın haberde bulun.

0: Abicim balo, Haydar abi yapma.
1: Yapma.
0: Ve ki bu kadar yapıcım aslı dokmana, çünkü kan.
1: Oldu rahmet, Cüce abi ne
0: oldu? Sürüyor, yapıcı kadar yolu kadar başlayın oldu.

0: ਉਹਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਨੇ ਮਰ ਜੀ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਨੰਦ ਕੇ ਬਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਨੇ ਮਰ ਜੀ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
1: Bunu da baga uçurunuzga. Yine uçurlardan. Sizden uçurunuz en dikeldi Abdullah. Hem de karayımız şu. Oturup yıllıl koranla. Dep nuk oldum ay edemle. Sancı'dan Ürümçü'ki taksi boğusumu buludu. Tekminen neç bulga. Tekminen neç bulluğunu dep belsenle. Tor taksi neç bul buludu. Şunu mukum. Şunda emes bu adam. Ay, okup yetkizip tuz anlamayı uçur yollaydı kanmışında. Siz cim top durana uçur yollamayı durana ama menüp gitti. Sancı'dan Ürümçü'ki taksi bozsa mı? Bolu da tahminen ne çıplılığın depeye sağla. Top taksi bozsa mı buldu demek. Taksinin ne çıplılığı bulatı Ürümçü'nün Sancı'a. Böyle depir pekala. Madem radyo alıma yollardık adam kim bu. Hoş yine uçurlardan. Hazırınızda mı bu Tungarukhan Şanşak'a körük tarafı tosulup gitti. Hem de Diyopa Airport etrafı yeni sancıgı sancıdın keken de Şaudiyopo körükten bu şu şehir çıkmanın da maşallah intihan köpke Diyopa Airport'tan yeni keken de. Әнеке Лу Шанжи тосылып күтті. Ушың белудың машылла бәк көпке. Ханжу шарқы олдың машылла бәк көпке. Азырын ауызды әді осыла. Ма ұшырдың өнімлік пайдылып қаған болсаңла. Ені ұшырлаға қарап бақсақ. 60 көй шықыды. 60 көй әдірапыды дейді ғой. Қаплан 150 көй дейді. Алжа қабыяттың 100 көй бір әйдепті бір әйлән. Бір әйдеп юллаватты. Kaplan 150 koy, esil 60 koy. Esil siz nimi de apırıp koyuyorsunuz? Siz nimeyi de apırıp koyuyorsunuz? Esil. Bu kaplan nimeyi de apırıp koyduğundu. Siz nimeyi de apırıp koyduğundu hem de Muştap'ta. Bir sınırlı 150 koy değilsin, bir sınırlı 60 koy değilsin. Şey deydiğen ne sanırım, depe sanırım, şunun karar bırak. Tabi siye kısak ulan değil mi? Yine uçurlardan Abdurrahim efendim.
2: Sesler azap olsunlar güzel olsun.
1: Rahmet pek avazınız pek tuttuk. Azırak canlık begen bozsunuz. Tenma keyfiyet çöp gitir ki programı.
3: Özür bozdurma aldı. Rıda kramalığa yoluştum o maşallah yamanca.
1: Rahmet garip o güzel yolu ravan deydi o. Bekle ezem bulgandı mı 120 koy. Ma isil nimeyi de apırıp koyduğun deyim 60 koydu gendi şunu. Kızıkıp kaldım ben nimeyi de apırıp koyduğun da 60 koyduğun deyip. Sence de Ürümçü 100 koy etrafı çıkı dedim. Tor taksi Yasin Can'ım tor taksi deyip 100 koyduğun apırıp koyduğun kendim. 100 koy çıkı dedim. Kaplan sızlığın mı? Yorgun mu Yasin Can Karakan'da? hoş. Yine uçurluğa karapakayla
3: Özür bozdurman aldı Rıda karamalığa yoluştum o maşallah yamanca Toslak tutup
1: Bunu doğa beka uçurunuzu köp rahmet Bardağa yolu uçuğa atıp kuyduğun bir şopurluğa ki Muşunun aklı meyramı Onda kadar oturup ki bağımısa Ama Oturup ki berip kuruk yenip kilmemez mi dep Kuruk yenip kegenden ki çıkım ne Ama bağın kırıdağımı da sundurup hesaplaydım. Nur Mehmet 100 koydun 150 koy çıkıdı. Kanda çakdı 100 koy çıkıdı, kanda çakdı 150 koy çıkıdı. He? Neç kilometre kilo da dep. Esil siz okumayla 60 dep yazıp koygan mı? Neç kilometre kilo dep soru koltuğunuz gemdi. Kaşka şehir için uçur birey nencensi ikinci doktorhanı karab manganda nencensidin. Koş liniye draman tosulup kılış yok dedi Gülen Berkhan'ın. Men şu sancıgı verip kuruk yenip kilimiz o adam avgılanmıgan dekin hem dedi. Mani. Kuruk yenip kegen dekin de. Söygünün uçuru. taksilada

0: Dağ taraftan aerodromga 60 koy 65 koy çıkıyordu. Dağ baza. Taksiyle dağ bazadan aerodromga 60 koy 65 koy çıkıyordu. Aerodromdan sancağı çıkıp kalsa Xeridala 180 koy ya 100 koy bir do. Deydi.
1: Мен де нэг юм ба отодын бүх дарт те патсан бол жаасыз ашиг койтсан мөн шаам гоч юм бизнес. Майн кет мэстэ машина ба. Майн кет ятын наа тэгэ тэрэйдэ.
0: Кала кылымыз у машинда. Яны учурлардан ундак эмес. Эсле 50 койго маңдо. Эмди бир адам саклый алса, бир шик адам илеп алса болду. Ягыз уну илеп алса бамы сая. Бу сиз Elimxan. Selimxan. Sizdə ailə maşınının kirasını deyə atamsınız, ya ma o şenlo maşınının ki muqum basını deyə atamsınız? He? Əsli 50 qoyğmağıdı, indi bir adam saxlaya alsa, bir şik adam ilib alsa, he, bulu da yalğız önəlib bamsa ya. Bu gepimiz qardaş, da dişib, yak adam saxlab, bir adam bol demiş ki nə olay deyib bundaq. Bu aile maşası mı? Resmi yok ticaret mi? Ya ki resmi iti başarılı o maşının gibi mi? Hoş yine uçurladın Abdu'nu uçuru. Sen kan taraflarda yol ravandıydı. Rahmet. Ondakta tüt ademle utuz koydun. 120 koyu apası buludu. Buludu ki. Silim uçu. Sil uzanlan muşu kılavat kalık resmi yok kiranın gibi ne kıyıt üstlendi esle he? He? Adam ki kara baha ve gitip ikiz bes bu bahala tekimda ama taksi hep mukum muş saat beş mağdığan ya bilet hep mağdığan muşu bahane asas kılımız adet radyoda hem şulan tevsiye kılımız anlaşılak Oqum rasmiyetlik bir ketti mağdığa ya ki saat bir mağdığa ya ki van yerçi diyendik. Muşu bağını asas kılımız dostlar. Radyoda muşu organ terapinin bağısını tavsiye kılımız. Yeni uçurlar kara bakayla. Yeni uçurlar. Etigenin keşti yukarı pelle mezgilde 50 koy çıkıdı. Kağın vakitte 100 kö çıkıp kalışı mümkün dedi Nur Mehmet'ten uçuru. Bu da Mehmet Çağpen'den amur uçuru var ki.
2: Ben yukarı doğduğu için hınçörle, dediği için hınçörle 30 kere 40 kere bir kere burada. Tinçe kısa.
0: Tinçe kısa?
2: Hınçörle bir yüzeye tuttuk mu yekendim ki. Konuşuldu o vakit.
0: Bu da bege uçurunuzga. Hoş, yine uçurlağa karaylı. Şunfınca çakasım kolaylı yak dedi. 30 kilometre bası Aksu'da 60 köy. Ürümçinin gibi kızsız Aksu'da oturup 60 köy çıkıp deyip koy sizden ha? Ürümçinin sancığı ne çıp oldu ise Aksu'da oturup 60 köy. Kanda kız, bizden Aksu'da 60 köy. Bizden Aksu'da adet taş, Aksu'da sancıya çıkıp koysak 60 köy de kendine. Semender.
2: Yaşlılar, yaşlılar, ne yerden telefonla gelsin, oğlum. Şimdi Şenhayen, Şavçı etrafı da, benim al Şenhayen'den. 104 yıl, ama asıl bir sürü şey, ahırda bitti karatmağa yönelişte, maşinamdan ki tut yoksa tut, tutup kaldı. Sonra, nasıl yakına tarafta, şimdi baş yapırlar dostlar, maşinamı o kaldır kremiz bile.
0: Buldu buldu, numaranızı ne verip koyun ha mısın? Kaşkaya'nın tokumçuluk Samsıkan'ın aldığı yolu ravan, karşı yönelik yolu ravanlık kırı maşinin balikindeydi. Buludu BG uçurunlar. Hoş yine KG uçurlardan devamlı karayımız KG uçurlar. Nehmutullah nimiş oldu ya hazır ma o nimiş yollap sizde he. Cucan yoldu kendisiniz. Cucan yoldun Sancı şehirde bassınız. 100 oyet koydun 147 koyduğunca tahminen çıkırıp yeripti.

0: وشندرق كيتش ممكن ده شنو ما ولوم تي تشوزو تشا بريزو يتكوي باش خلا بريز خرخلت كوي بريز خرخ يتكوي ديگندك باش خطر تاكسي خوش ينا اوشترلاني كاگا اوشترلادن عادل جاننون اوشوري نمیگه منگان گویا یولو قطعیش هم موقع دو ساخلاب ترسا من اوتال در پیرای جگر مدت یه نم ساعت خش چک کت بردگان قاده ایدا جگر مدت ساخته الام سس
1: بیجن وقتی ساعت جگر مه
0: جگر مدت خش توب توسانز من بیره پخ پرای دیدا عادل جان نمبر نه اوه تب قویدم بر کورش بکنم لامس عادل جان نه Şimdi yine uçurlardan devlet bayramı da akılış bonikleri haksız bulamdı. Devlet bayramı da akılış bonikleri haksız buludu. Devlet bayramı. Cungcu bayramı da hak ilanıdı o. Devlet bayramı da hak ilanmaydı. Yine uçurlardan o düşün değil deydi. Bu adı hocam
2: uçuk. Taksila. Yani sancıga ayı nerede çıkıdıgan aşağı bu kadar şu. Özüm şu. Şirgendik kurup gibi dertmişim. Kanı ıslahıdan ehlallah. Kanınlık oldu, kanınsızlandı buna.
0: Ne kıldı lan?
2: He, yakın adı hocam işte. Taksiyle. Yani sancıga ayı, nerteki çıkıdıgan aşağı bu kadar şu. Özüm şu. Şirgendik kurup gibi dertmişim. Kanı ıslahıdan ehlallah. Kanınlık oldu, kanınsızlandı buna.
0: Bağını üstürdü valla. Kanunsuz lan. Bağını üstürüş kısmı kanunsuz. Bağını üstlemeyen beşidik gündüzü normalde mangan pulu kanunluk dediğin yap yok. Bağını düşünün olaylı. Onun resmiyeti yok alet kırakının özü tüptü lan kanunluk kılap. Hata. Bağını üstlemeyen tek mi hata? Bunda bulundu. Eğer şahsi aile maşalları ya ki şahsi maşallarını İşte yoluş düşüp nensen, eli sancı açık kuyduk aile maçlarına. Üstür bakan kısmı kanunsuz ulamdı diyen gep kata. Bu maçının şekli kanda. Eğer de resmi tutuluk, resmi şerli uçuğu mesela muşu engelin kan manda abdumobulla bolsa ula asasa herkes bağı üstüremeydi. Hem üstemeydi. Üstürüp kalsa endin ağan kısmı kanunsuz buladı onu. Bağ üstlerde ma maşını ma o meksus bana da resmiyetlik maşını bağ üstlerde ma bunda buldu. O başka aile maşınları özleri aç bir kettik küçük bir kettim bunu talabla nensen ya şu işi go ya sancı dep bana da kalla. Keşte mağamız ya kuruk gülümüz dep tekhimi bunda üstürbası bu tekhimi iğir bir hatalık oldu. Onun üstür bakan kısmı emez. Onun kılavatkan işinin emmesli kanunsuz olduğu çağda. Maşını edip kiriden aparıp pul tepat karşı. Resmiyetsiz olsun. Maşını resmiyetsiz olsun. Bunda. Ya onu her vakit üstür bakan olsa her vakit muşu ispatını yapıp durup münasebet korulağa inkas kısınız bulundu. Hoş yine uçurladın. Şembe baza yine Şıçı, Hu, Terep, Şıkkınca aylarını bilen Badavan'a geldim yolu Ravan'daydı. Yine uçurlağa karabı gayle. Adılca alaklaştım saklap duray dedi. Birip utaldırıp buradan buldum. Dip Adılcan mı? Nah, yakıştım buradan kıptı. Rahmet. Yine uçurlar da Eko Yayi.
2: İran'dan aldırdım lan maşınlar sayıldı kırak.
0: Oy hopla buldu rahmet. Aksu'dan sancık atmış köy boz ezen kırak ya cuman. Şimdi mi? Yine uçurlardan kege uçurlardan. Tek bir şu ne? Bozun se fençan fey. Doğru. Hoş onda olsa yine uçurlağa dağınlı karsak Muyasar'ın uçurda da bazadın Nenmini karab mangandı maşallah intayın köy

0: Lift tuyuqsız toqtap qalganda hergiz oduqman. Lift işkini zorlap aşman. Qalayım qan sekirmem. Bu vaqtda qutuluş üçün qanç tirkessiniz şunç xatarlik. Toğur məşğulat 3 qadamni öz içig alıdı. Birinci, bisiş. Barlı qabatın künüpkilerini bisi bitiş. Bu vaqtda ciddi tormuzlaş inkas qozguldu. İkinci, yülünüş. Lift timiga yülünüp, iki putni sel kerip, tizni igip, kol bilen tam yüzünü tutubiliş. Üçüncü, telefon uruş. Lift içigi çaplangan məxsus kutkuzuş telefonuna telefon kılganda, kutkuzuş xadimleri şu oranını en tez bir kitalaydı. Teniş halette kutkuzuşunu saklaş, en yakşı bulgan özünü kutkuzuş soludur.
1: Avtomobilinizde toq kalmağanda, balon etilip ketkende birinci bulup yardımge keladigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilge selip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün pay bitek buludıganlar yeneli şu taksiciler. Onlar 174 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Onlar 174 Katnay Sənət Radyosu her vakit köngül bölüdüğün kişiler. 174 Katnay Sənət Radyosu barlıq tirişcan, səmimi,

Zalları yaklatılan o bu pırakları koşulup kalıdı. Şu onda ya da mi çivi satma aldı demişim hem de köpçülüğünün salametli güçün. Bir hatalı gide katkımı sakınmaydı. Hem aldı kaldı mı onu üyedim berip hep nem kınmayı üzerine ağız aldın kırdı yiyendeki salamet bunmayı karısıyla tesir edip kalsa. Şu an muntizim pakiz dükkallığa kirip ilip bunda kılışınlarla hem tavsiye kılımız biz. Lambda. Hoş yine uçurluğa kara baksa Hualing'den çıkışı kızı Sayıoğlu'a mangantara bek tosulup gitti de uçuruyor laptı. Bunu da bege uçurun Allah'a köp rahmet de. Hoş yine onda olsa uçurluğa kara baksa Adılca o bayağı kumaşını otaldıramıgan dostumuz telefonu tüke Yolun tepede bir öyle uçurup kayıp otaldırıp ya dedi. Şunu oturup gütemedim. Goyalı ulan. Bilen. Goyalı ulan hoş nazır. He buldu. Başkalar yerden kıptı de he. Hem de olsa. El oğan boslu boptu. He bizim hoş olduk. Dostlar devamlı uçurum lan. Begeş. Benle ve işin numaramız Şincan 1074.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 19. günü, Şembe.
2: Avval havar ayığı nəzər selib baxaylı. Bugün keçidən ət günüzgecə İlidərya Suat Sidki Dağlıq rayon, Cənubi Şincanın qarbidiki dağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamur yağıdı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət günüzgecə hava uçuq bəzdə bulutuq bulıdı. Tövən temperatura 17 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 29 Celsiya gradus bulıdı.
2: Əmdi bu qitimki proqramımızdan asası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Zhang Qingwei, Memleketlik Halk Kurultayı Daimi Komiteti Tekşürüp Tetkikiliş Grupsini başlap, Şincan'da Tekşürüp Tetkikildi.
2: Xubi ülkesinin partiya hükümet vekiller ömüge Şincan gilip, nişallık yardan beriş ve emkarlışıp tarakikiliş hizmetini tekşürdi, udullaştırdı.
1: Şincan Uyghur Abdonom rayonunun bilimlik hukuki 15. 5 yıllık yirik planı yakında tarıktılıp, Şincan'ın 2030 yılıq içe İpek yolu ıqtisat bəlbiğideki bilimlik hukuki küşlük rayonunu asas cahettin bərpa kılıdığalıqı aydınlaştırıldı.
2: Bintuan'ın 2026 yıllık birinci türkümdeki yen məhsulat, yen texnikisini bağlaş tizimliki ilan kılındı.
1: Ürüm şehri Hongyanchi su ambarında balık tayınıp suyunu saplaştırış, su baylıkını koğdaştık, ekologiyelik şekilde balıkçılık baylıkını koğdaş, belicalarını köpeytip koyup yeriş faaliyet kanatı edirildi.
2: 2026 yıllık çöllükteki mervayet, Şehanzi Marafoncu yürüyüş müsabakası 10. ayının 2. günü ötküzüldü.
1: Emdi haberler anlanlar.
2: Stansımız haberi. Memleketlik Halk Kurultayı Daimi Komitetinin muavin başlığı Zhang Qingwei, Memleketlik Halk Kurultayı Daimi Komiteti Tekşürüp Tetkikiliş Grupsini başlap, 9. ayının 14. günden 18. günü geçe Şincan'da rakamlık ıksatını ilgir sürüş kanununu tüzüş ve taşıl kanunu tüzüldüş kırgızış toğırsa da kanun çıkırış boyunca tekşürüp tetkikildi hem de söhbet yığınaştı. Abdonom rayonluk Halk Kurultayı Daimi Komitetinin müdiri Zumrat Obul söhbet yığınına katnaştı. Tekşürüp tetkikiliş grupsi Şincan'daki mezgilede Ürümçi şehri, Turpan şehirde, Karxana, Yez Bazar, Mahalle, Doktorxana, Taşul, Hakiliş Punkti, Universal Katnaş Transport Kumandalık Merkezi Katarlık caylarına çoğunkur çöküp, kesiplere kıyatıya rakam tekniksi arkalı kuvvet koşuş, yol doğrunu planlaş, kuruş ve yürüyüşünü küzetiş, ölçeş katarlık ahvallarını tepsili ilgiledi. Hem de söhbet yığınında Şincan'ın münasibetli hizmet doklatı ve fikir teklifini anladı. Zhang Qingwei, Tekşürüp Tetkikiliş Grupsı vakaleten Şincan'ın rakamlık ıksatını terakki kıldırış, taş yol yasaş, yürüştürüş hem de münasibetli kanunçılık kuruluştu kolu keltürgen zor neticesini toluk muayyelleştirdi. Şincan'ın Baş Şuji Xi Jinping'nin muhim sözü, muhim yol yorukunun ruhini çoğunkur ızcılılaştırıp, yen dəbirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini toluq dəlcayda umum gözlük ızcılılaştırıp, rəqəmlik ıxsat, katnaş transport qatarlıqlarının yukur süpətlik tərəqiyatı pıxtı türkü bulup, Şincan'cı zaman vilaşkan kəsb sistemisini tez bərpa qılıp, sosialistik zaman vilaşkan Şincan kuruşqa türkü buluşta pıxtı qədəm taşlışını ümit qaldı. Zhang Qingwei bunlarını təkidledi. Rəqəmlik ıqtisadını ilgir sürüş kanununu tüzüş, taşıl kanununu tüzüldüş, kırgızış, Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir uğurlaşdırmasını ızcılılaşdırıb, əməliyiləşdirib, yaxşı kanun arqılıq tərəqiyyatını ilgir sürüş, obdan idar qılışını kapalətləndirişdiki mühim tədbir. Tekşürüp tetkikiliş grupsi tərəflər oturuğu koyuğun fikir təkliflərini çoğunkur tetkikilip, toluq qobul qilip, kanun layihəsini teximu ilmi, mükemmel qilishqi türtkü bulup, kanun çıxırış süpdini küçəb östürüp, kanun çıxırış xizmetini tərəqiyyat ehtiyacı uyğullaşdırdı. Ammının arzusuğu layihlaşdırdı. Münasibətlik tərəflə qanun çıxırışının pütkül cəriyanını təşviq qılış, çüşəndürüşünü küçəydib, təşviqatını təşürüb tətqiq qılış, layihə təyərləş, fikir iliş, qarab çıxış, ilan qılış qatarlı qalqılarqı sındırıb, xalqının rayını kən dayırdı iqiləb, xalqının əqil parasını toplab, qanunni ünümlük yolu qoğuşunun ictimai asasını puxtlaşı gerək. Zümrət Obul təşürüb tətqiq qılış qrupsının köğül bölgəliki və yetəkçilik qılqalıqı rəhmət etdi. O mundaq dedi. Baş Şuji Şi Jinpingning raqamlik iqtisodni taraqqiy qildirish, qatnash kuchlik davlat to'g'risidagi muhim bayonlarini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumko'zlik izchillashtirib, avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirma talabiga asosan partiya markaziy komiteti Xinjiangga bekitib bergan 5 chung strategik o'rin bekitmasini ko'zlab Мәмлекетлік халық құрылтай даими комитетінің қанун шығарыш қадамыға жақындан әгішіп, алақтар жерлік низам түзіп, түзілтіш кіргізіп, мүкәммәлләштіріп, алақтар қанун низамларының жолға қойылыш ахвалын назарат қылышын күшейтіп, алақтар тараптарының салық мәлімет амилін базарлаштырып, тәқсимләш ислахатын сижил чоңқурлаштырушыға әйдекчілік қылып, ташул ішлерінің имкониятлік сижил тараққиятыға уйғынлашқан башқұрыш, асыраш түзімін үзіліксіз мүкәммәл әлләштіріп, қанунчылықның күші арқылық, ең сүпәтлік ішләп чықырыш күшлеріне тейхім яқшы етіштіріп, мойым қатнаш ұл әсләсі құрылышығы тейхім яқшы мұлазымет қылып, Шенжан ұқсады вә жәмиетінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятыға қалық құрыл дейінің күшіні қошымыз. Мәмлекетлік қалық құрыл дейі Малия ұқсат комитетінің муавын модері әзасы Тян Голли, қатнаш транспорт министрлікінің муавын министрі Ванган, Дәүләт саллык мәгълүмат идарасының башлыгы Лё Лие Хун, автоном район рәхбәрләрдән Ленин Пин, Пэнши, мәмлекетлек халык курултыйның бер кысым вәкилләре мөнәсәбәтлек фәалиятькә катнашты.
1: Станцмас хәбәре. Хубей өлкәсенең партия хөкүмәт вәкилләре өмике 9-нчы айның 16-нчы көнедән 18-нчы көнегечә Шинҗанда нишанлык ярдәм бериш ва хәмкарлашып тараҡҡи кылыш хезмәтенә тәкъшүрде, удыллаштырды. İki tərəf xizmət söhbət yığını içib, baş şuji Şi Jinpingnin Şinjan xizməti toğrısıdakı mühim sözü, mühim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğqır ögəndi, zıcılaşdırdı. Partiya Mərkəzi Komitetinin yeni dəvirdəki Şinjanğa nişanlıq yardım veriş xizmətini çoğqırlaşdırış toğrısıdakı orlaşdırmasını zıcılaşdırdı, əməliyiləşdirdi. Yeni taraqqiyat ideyasi və yeni dəvirdəki partiyanın Şinjanı idarə qilish tədbirini toliq dəl joyda ümumizlik izchillashtirib, diqqətni cəmiyyət muqimliqi və əbədi əminlikdən ibarət xizmət baş nişanığa mərkəzləşdirib, Jonxua milləti ortaq gəvdəsi yığını müstəhkəmləşni əsası liniya qilishdə çıng turub, Partiya Mərkəzi Komiteti Şinjanğa bekitib bergan 5 çoğ strategiyalik orun bekitməsini gözləb, Şinjanğa nişanlıq yardım veriş və iki jay həmkarlığının üzlüksiz çoğqurlaşışı və puxtalanışığı türtkə boldı. Xubi ölkəlik Partiya Komitetinin şujisi Guan Zhiou, Avtonom raylıq Partiya Komitetinin şujisi Chen Xiaojiang, Avtonom raylıq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tunyas, Avtonom raylıq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zümrət Obul, Avtonom rayonlıq partiya komitetinin muavin şujisi Bing Tuan'ın cengviyi He Zhongyou münasibetlik faaliyet katnaştı. Xubi ölkisi Şinjan Uyghur Avtonom rayonu və Şinjan işləp çıxırış quruluş Bing Tuan'ının nişanlıq yardım veriş xizmeti söhbət yığını 9-cı ayının 18-ci günü Ürümçide açıldı. Chen Xiaojiang, Avtonom rayonlıq partiya komiteti, xalq hökuməti və Bing Tuan'ga vakalten Xubi ölkəsinin Şinjan xizmətini zor küş bilən qollığanlığına rəhmət etdi. O mündaq dedi. Yolda Xi Jinping yadroluqidiki partiya mərkəzi komiteti Şinjan xizmətigə yüksək əhmiyyət berib, yeni dəvirdiki partiyanın Şinjanı idarə qiləş tədbirini bekitib, bütün məmləkətinin küçünü işqisilib, Şinjanın quruluşu, tərəqqiyatıqı yardım berib, Şinjanni iqtisodi, ijtimoiy taraqqiyotda butun dunyoning diqqatini tortgudek zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetaklab, partiya rahbarligi va sotsializm tuzumining g'oyat zo'r afzalligini to'liq gavdalantirib, millatlar masalasini hal qilishning jungochi to'g'ri yo'lining qudratli hayotiy kuchini namoyon qilib, Jungho millatining bir oila kishilari ekanligini aks ettirdi. Xubi ölkisi uzundan buyan Şinjanga yardım beriş xizmetini bütün küş bile alğı sürüp, Şinjanga'nın cemiyet mukimliği ve abadi amilligiga zor tökpü koşup, Partiya Merkezi Komitetinin tedbir orlaştırmasını kat'i izchillaştırıştaki siyasi mesuliyetçiliğini toluq namayan kıldı. Şinjang 10-nji qetimliq mamlakatlik Şinjanga nişanlıq yardım beriş xizmeti yığınının orlaştırmasını çoŋqur amaliyleştirip, Xubeyning ilgar tecrübelerini astoydil öginip ve örnek qilip, Şinjang bilen Xubeyning hamkarlıqı udullishishini küçeytip, Şinjanga nişanlıq yardım berişning universal ünümini üzliksiz aşırdı. İki jayning arlishishi, almashtirishi, yugurlishini chonqirlashtirib, yoshlar o'smirlarning almashtirishi va madaniyat sayohatchilik hamkorligini kuchaytirib, Jungho millati o'rtaq gavdasi engining qalblarga tegimi chonqir singishiga turtki bo'ldi. Zamonaviy ximiya sanoati, yezgilik mahsulotlarini pishiqlash, bog'cha rayonini birlikda qurish jihatidagi hamkorlikni yanada kuchaytirib, kasbda o'rtaq manfaatlanib taraqqiy qilishni ilgari surdi. Soda eşya obroti yolunu ravallaştırıp, Jungo Avrupa növetç boyizini yukarı süpetti yürüştürüp, Otrasya ve Avrupa pazarını birlikte açıdı. Şinjanga mağarıp davalaş cahette ömek teşkillep, yardım beriş salmıkını zoraytıp, halık durmuşunu sıcıl yakşılap, her millet ammısıga Şinjanga nişallık yardım beriş ilip gelgen vaxt saadetini teximi köp yes kıldırdı. Guanzhi Ou, Xubi Ölkilik Partiya Komiteti, Ölkilik Xalq Hükümetiga vakalten, Şinjang Uyghur Avtonom Rayoni ve Şinjang İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuanının Xubi'nin taraqqiyatını uzundan buyan zor küş bilen kolluğalıqıga rahmet etdi. Olmundaq dedi. Yakın yıllardan buyan yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya merkezi komitetining küşlük rahbarligida Şinjang, Şinjangni kanun boyunca idara qilish, Şinjangni ittifaqlashib muqim qilish, Şinjangni madaniyat orqali oziqlantirish, Şinjangni xalqni beytib ronaq toptirish, Şinjangni uzoqqacha gullandirishni bir tutash planlab olg'a surib, jungochi zamonaviylashtirishning Şinjang amaliyotida ko'rinarli muvaffaqiyatlarini qo'lga keltirib, har millat ommasining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini ko'rinarli kuchaytirdi. Xubi ölkisi Şinjangning qat'iy irodasi bilan taraqqiy qilish, xalqni beytib chegara rayonini gullandirishdek ilg'or ideyasini, chegara rayonni muqimlashtirib, chegara mudofiyasini mustahkamlash, to'siqni puxtalashdek kuchlik mas'uliyatchanligini, japog'i chidab natija artish, baturlik bilan elishdek kurash ruhini astoydil o'ginib, o'tir rayonning qat ko'tarishidagi muhim strategiyalik tarak nuqtini tez barpo qilish siyosiy mas'uliyatini zimmasiga ilib, yuqori sifatli taraqqiyotda yangi bo'sish hosil qilishga turtki bo'ldi. Biz yangi davrdagi Şinjangga nishonlik yordam berish xizmatini chin qalb, chin hissiyot, butun kuch bilan yaxshi ishlab, mavqeni Xubey bilan Şinjangning afzalligiga qo'yib, fan texnikada yangilik yaratish, kasbni taraqqiy qildirish, sirtqi ijtimoiy qatorliq sohalarda udullashishni kuchaytirib, hamkorlik bo'shligini sijil kengaytirib, yuqori sifatli taraqqiyotni hamkorlashib ilgari suramiz. Şinjanga ma'rif davolash, ishqi o'rlashtirish jihatida yordam berishni sijil cho'nqirlashtirib, kishilar qalbini illitadigan, xalq turmushiga naf yetkizadigan bir turkum turlarni yo'lga qo'yib, xalq ommasining baxt saodatini sijil kuchaytiramiz. Tuqqanlashish, qo'shmoqlashish, madaniyat almashtirish, o'zaro o'rnak ilish qatorliq faoliyatlarni keng qanot yedirib, millatlarning aralashishi, almashtirishi, yug'urlashishini ilgari surib, millatlar ittifoqligi asosini sijil mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Şinjang qurishga Xubeyning texmi zo'r kuchini qo'shimiz. Söhbət yığını da Şincan bilən Xubeynin münasibətlik rəhbərləri Abdınam rayon və Bingtvənin ixtisadi, ictimai tərəqiyyatı, həm də Xubey bilən almaşdırış, həmkarlışış əhvalını, Xubeynin ixtisadi, ictimai tərəqiyyatı və nişanlıq yardım veriş xizməti əhvalını tanışdırdı. İki tərəf hədiyə qılış mürasimi ötküzdü. Xubey ölkəsinin partiya hökumət vəkilləri ömüki Şincandakı məzgilidə Aqsu vilayəti və Bingtvən 1-ci şiisi Aral şəhərigə berib, zavod, karxana, məktəb, doktorxana, yezi kəndlərini gülləndiriş ülgü bazısı, tarixi mədəniyyət, məydan sarıyı qatarlıqlarını təkşürüb, Şincanqı yardan veriş vəzifisinin buxta, cayda əməlilişşigi türtkib oldu. Asasi qatlamdiki hər millət ammısını yoxildi. Şincanqı yardan beruatqan kadrlar ixtisaslıqlardan hal sordi. Ürüm şəhərdə Abdınam rayon qurulğanlıqının 70 illiqi baş temisidiki muhabbetlər körgəzmisini ekskursiya qildi. Xubey ölkəsi rəhbərlərdən Xı Liangjun, Xu Yabo, Abdınam rayon və Bingtvən rəhbərlərdən Yusufcan Məhmət, Qadın Kəbin, Li Gang, Muqiyat Çarmıqamət, Şöbin münasibətlik fəaliyyət qatnaşdı.
2: Stansımız xəbri. Sənşi ölkəsinin partiya hökumət vəkillər ömüki 9-cı ayının 17-ci gündən 19-cı günü gecə Şincanda nişanlıq yardan veriş və əmkarlışıb tərəqi qılış xizmətini təkşürdü, udullaşdırdı. İki tərəf xizmət söhbət yığını eçib, baş şuji Şi Jinpingnin Şincan xizməti toğrusu etki mohim sözü, mohim

yol yoruqi tasdiqi yol yoruqining ruhini chonqur o'rgandi, izchillashtirdi. Partiya Markaziy komitetining yangi davrdagi Shinjonga nishonliq yordam berish xizmatini chonqurlashtirish to'g'risidagi o'rinlashtirmasini amaliylashtirib, Shinjonga nishonliq yordam berishning universal unumini uzluksiz oshirib, Sanshi Shinjon hamkorligida texmi zo'r natijalarni qo'lga keltirishga turtki bo'ldi. Sanshi o'lkalik partiya komitetining muavin shujisi, o'lka boshlig'i Lu Dongliang Abdonum rayonluq partiya komitetining muavin shujisi, Abdonum rayonining raisi Erkin Tunyaz, Sanshi o'lkalik siyosiy kengashining raisi Jang Chullin, Abdonum rayonluq siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin, Abdonum rayonluq partiya komitetining muavin shujisi, Abdonum rayonining doimiy muavin raisi Jang Yingchun munosabatlik faoliyatlarga qatnashdi. Sanshi ülkesi, Şinjan Uyghur Abdonum Rayonu ve Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Bengtuanının Nişallıq Yardan Bir Hizmetli Söhbet Yığını 9. ayının 17. günü Ürümçili içildi. Erkin Tunyaz, Abdonum Rayonluq Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti, Bengtuan ve bütün Şinjan'daki er millet kadrları ammısıgı bakaleten Sanshi ülkesinin zor küşpen kolluğalıqıga ve xalıs yardan bergeliği rahmet etdi. İşkicayının Bosh shuji Shi Jinpingning Shinjan xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqi yo'l yo'riqining ruhini cho'nqur izchillashtirib, 10-chi qaytimliq mamlakatlik Shinjanga nishonliq yordam berish xizmati yig'inining o'rinlashtirmasini amaliylashtirib, ko'mirchilik, yangi energiya, yashil yesi egiliki qatorliq afzal kasblar hamkorligini cho'nqurlashtirib, zamonaviylashgan o'zgacha kasb sistemasini qo'l tutishib barpo qilishini Ejiwiti hamkorligini cho'nqurlashtirib, ishki tashqi jihatda ham turtki bo'lish, hamkorlashib taraqqiy qilish yangi andesi barpo qilishini. Orlishish, almashtirish, yug'urlishni cho'nqurlashtirib, Jonghua millati o'rtaq gavdisi yangi obrazlik, ta'sirli, unumli mustahkamlashini. Kadrlar ixtisosliklarini almashtirish hamkorligini cho'nqurlashtirib, Shinjonga

Çöpsi, çigra halkıgan pul muamlı mulazmet supistin paylanıp, 109 taşkı soğudu karxanısının cemi 20 milyard 700 milyon yüellik inabetki erişişi küş koştu. 137 karxana 6 milyard 800 milyon yüen meblağı yürüştürüp, bulduruk şu mezgildikinin 1,10'dan 4 tessiz aşı.

0: elektrsiz suvini az qoyup berishni ishqa oshirdi. Bu texnika jami 4 turlik amaliy qo'llanilgan yangi tipdagi patent va 3 turlik yumshoq material asar huquqiga erishib, Bingtonning 2026 yillik birinchi turkumdagi yangi mahsulot yangi texnikasini baholash tizimligidan o'rin oldi. Shirkatning bosh injeneri Yang Chuanjia mundaq dedi. Keyingi qadamda shoxli pishiqlash jarayonida hosil bo'lgan shoxli posti degandek qo'shimcha mahsulotlarni chonqur tadqiq qilib aytishni qanot yedirib, tadqiq qilib aytish selinmasini zo'raytib, hamma yerdan to'liq foydalanishni ishqa oshirishni planladik. Bingtuan yaqinqi yillardan buyon fan texnikada yangilik yaratish orqali kasbda yangilik yaratishga yetakchilik qilib, aqllashtirish, yeşillashtirish, yug'urlash asosiy liniyasini chin ko'zlab, diqqatni avzal kasblarga markazlashtirib, 10 chong fan texnikada yangilik yaratish qurilishini chonqur yo'lga qo'ydi. Yaqinqi 3 yilda sanoatda texnik o'zgartish turidan jami 720 nachani yo'lga qo'ydi. Tip özgertken karxallarının məhsulat qımmetinin eşiş süreti, tip özgertmegen karxallarınınkinin 30 hesap bilen 12% point yukarı bulup, işləp çıxırış omumi ünimi 15%-in köpürək açdı. Bingtuandiki, tonji türkümdiki, kəsbi, tücüplik, özgicə, yeniçə, 30 kişi karxanı bolğan, Şincan İhbarxan Xuşbıraq materiallar pay çəklik şirkti, Xuşbıraq kəsbi bilən 20 nəçil çonqır şuğulınıp, 26 türdə patent hukukıqı erişdi. Şirkət tədqiqləb yaratqan Esil Üstüquddus Cəvhər Meyi 2026 yıllıq birinci türkümdiki Bingtuan'nın yeni məhsulat, yeni texnikasını bahalaş tizimlikidin oran aldı. Şirkət tədqiqləb yenilik yarış mərkizinin məsuli Cao Yüci mündaq dedi. Karbon 4 oksididin paydılınıp, ultra kritik acırtıp eliş texnikasını kullandıq. Bunun da eritkücü kaldı kalmaydı. Üstüquddus tərkibideki ünümlik maddalar saxlanıp kalıdı. Cevher mayının saplıq dərəcəsi bir qədər yuqarı buluş bilen billə, ünümünü ən zor dərəcədə cari qıldırışqa kapalet qılığılı buludu.
1: Stansımız xəbri. Coğuncu katlı bayramıqa az qaldı.

0: Xiaoli mundaq dedi. Hubei arq sepidiki 3A dərəcəlik 86 doktorxananın əla sifətlik davalaş baylıqını mərkəzləşdirib, Hubei Aqsu davalaş həmkarlıqı əndiyisi bərpa qılıb, Hubei'nin əla sifətlik amıvi mənbət davalaş baylıqını hər millət amısının işgə aldığı yetkizdik. İgilnişçe 15. 5 yıl məzgilidə Hubei ölkəsi hər ili 379 milyon yuan məxsus məbləğ uğurlaşdırıb, Şincanğı yardım veriş türlerinin tez əməliliyişi, xalqı nəp yetkizib, ünüm yaratışıqa bütün küş bilən törtkü bolu dikəm.
1: Stansımız xəbri. Növbətdə Şincanın yanaq, küzlükçilən, alma qatarlıq özgüç meyveleri ağır qarqıdan pişib, dekkalda özüşki ciddi karışıb, aldıraşlıqı tolğan mol hosul mənziyersi barlıq gəldi. Yığın namıyan Maral Beşi nahiyasının 200 netçi min mo yerdiki yanaq hosul yığış məzgilge kirdi. Dekkalda bağda nahiyat ustalıq bilen yanaq üzüb, ilgab, tungu qacılab, tertiplik işlava tatdi. Yakınki yıllardan buyan Maral Beşi nahiyasının arkaysı yez pazarları ala sort kırgızıp umumlaştırıp yanak östürüşünün ölçemli, kölemlik buluşunu algı sılcıtıp meyve sütünü üzliksiz östürdü. Maral Beşi nahiyasının Aksak Maral yezisi Tan Bazar kentindeki tarihçi Xeyrigül Ablet mındak dedi. Bu yıl yanakını cahide perviş kılvedim, yaman emez soslu aldım. 30 mu yerden tahminen 10 tonlu yanak osul ilişim mümkün. Çaklık nahiyasının küzlük çılını mı ağır karkıdan pişip pazarğı silindi. Çaklık nahiyasının tikellik pazarı Nurbağ kentindeki küzlük çılan östürüş bazısı da büyük baraksan özgen tutaş ketken çılan derhideki yup yumulak, etlik, postini biz göçlü küzlük çılanlarını şeyh götürelmeyi kalgan bulup kişini alaydı celip kulattı. Meyvenin yığınlık dəriyetisi ve təmiki kapalat kılış üçün bazı ilmi bulgan yığın peyti saklaş ve soğuk sancarlık eşya obrotu sistemisini yürüşleştirip, küzlük çılanını en yakşı halette istiman arkayısı cahilirgi yetküzümüz. Abad nağı kesedki hun furşı almasımı üzüş pəslini kütü aldı. Bağda rengi pakrak, yup yumulak, kıyıp kızıl almala, yeşil yopurmaqlar arası çaxnap durgan bulup, kuşiydi, dımaqı ürülüp durattı. Bağbella vaqtını çın tutup, üzüş, ilgaş, uğrap kaçılaş meşgulatı düşken bulup, bu almıla Şincanın içi sırtıdaki bazarlarğı setilatdi. Bağben Gauchun mundaq dedi. Beğimda 200 mo yerde konforşı almı söstürdüm. Bu yıl almın ospiti təmi nait yaxşı boldı. Zakaz boyunca sırtkı mal selip, meyveni onşluq toluq setip çıkardım.
0: Stansımız xavri. Avat nahiyesi yakından bu yan kelkün başlaş östüğüne ravallaştırıp, tosmi yasap, tevelik rayonga ayırıp, Yelken Deryasının iki kırgıkıdaki 60 min mu toğraklıkka kelkün başlap ekologiyelik suğrışını kanat yedirip, Cenubi Şincan çöllükünün ekologiye toskını sicil əsligi keltürdü. Avat nahiyesindeki toğrak, hayvanat, Ösümliklerini qoğdaş rayonudaki Söge Tokay toğraqlıqıga su yetkizüş meydanında Sübsüzük derya suyu erik östenlerini boylap, ormalıqtın örkeşlap ekip ötüp, kurup ketken yerlerini soğurva tatdi. Başkuruş qoğdaş xadımları su yetkizüş östene boyuda su ekininin küşlük acizliğini təpsili çarılap tekşürüp, östendeki kereksiz nerslerini tazılap, su toluqlaş əhvalini vaxtıda gözdüb, ölçəb, derya suyunun toğraqlıqlarını dəlcaydı ozıqlandırışıqa həqiqi kapalat kıldı. Söge Tokay Başkuruş Qoğdaş Punkitinin Başkuruş Qoğdaş Xadimi Əskar Toxti hər günü səhər orından turub kəş qaytıb su yetkizüş əhvalını təkşürdü. O mündaxdiri. Hər günü su yetkizüş östüğünü boylab, 23 kilometr çarılab, qoğdab, orman yerinin nəmliki, östən suyunun yetkizüş əhvalını əməli vaqtı təkşürvatımız.

0: قوغداپ ئورمان يېرىنىڭ نەملىكى، ئۆستەڭ سۈيىنىڭ يەتكۈزۈلۈش ئەھۋالىنى ئەمەلىي ۋاقىتتا تەكشۈرۈۋاتىمىز. سىجىل ياخشى ئىشلەپ، ئورمان يېرىنى باشقۇرۇش، قوغداشنى دائىملاشتۇرۇپ قانات يايدۇرۇپ، ئېكولوگىيەنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش نەتىجىلىرىنى سىجىل مۇستەھكەملەپ، يەكەن دەريا ۋادىسىدىكى تەبىئىي توغراقلىقنىڭ ئېكولوگىيە توسقىنى پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن ياخشى قوغدايمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: ئۈرۈمچى شەھەرلىك يېزا ئىگىلىكى، يېزا ئىدارىسى، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش ئىدارىسى يېقىندا خۇيەنچى سۇ ئامبىرىدا بېلىقچىلىق بايلىقىنى قوغداش، بېلىجانلارنى كۆپەيتىپ قويۇپ بېرىش پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇپ، بېلىققا تايىنىپ سۇنى ساپلاشتۇرۇش، سۇ بايلىقىنى قوغداشتەك ئېكولوگىيىلىك شەكىلدە سۇ ئامبىرى رايونىغا 260,000 لاققا بېلىق، خاپانباش بېلىق بېلىجىنى قويۇپ بېرىپ، سۇ رايونىنىڭ ئېكولوگىيىلىك مۇھىتىنى ياخشىلىدى. Bu paliyette lakki bilik, xapanbaş bilikten ibaret yem süzüş karakterlik işgil bilican talanıp koyup verildi. Bilicanlarının kiliş menbesi muntizim, hemisi su mesulatlarını karantin kılıçtın ötkeşke bilicanlarda keserlik alameti görülmeslik hem sağlam buluşuğa hakiki kapalet kılındı. Toşuş optimobilinin su iğizi ecilip, bilicanlar su bilenten su ambırığı töküldü. Bunun bilan 260,000 bilijan Xunyanchi su amirga rasmiy makallashdi. Ürümçi shaharlik yez igiliki yez idarasi, yez kentlarni gullandirish idarasining muavin boshqi Hua Junyu tanishtirib bundoq dedi. Su süpütünü saplaştırış, ürümçinin suyunu teyhimi süzü kılış məxsidde su yüzde leylep yürüydüğün canlıqlarını, sudaki yeşil yüsüllerini, haşaratlarının leycinkilerini ozı kılıdığın laqqı bilik, xapanbaş bilik bilicallarını koyup berdi. Xuyanchi su amri ürümçi şehirdeki mohim suçuluk əsləsi bulup, kəlgündün müdafiyeliniş, suğuruş, su bilen təminliş qatarlıq funksiyelerini üstü kalan. Bu su ambırının rayon su ekologiyasının mukumluğunu saklaştaki rolü en tayin muhim. 2025-li bu su ambırığa 400,000'dan artıq laqqı beylik, xapanbaş beylik beylecini köpeytip koyup berilgen. Hem de bir yıl közütüp ölçeş neticede su süpütünün körünerlik yaxşılanğalıqı inaklanğan. Ürümçi suçlıq selimi tərəqiyyat qurugi çeklik şirketi Xunyanchi su ambırı başqırış punktinin başlıq yardımcısı Tiyanchi mundaq dedi. Xunyanchi su ambırının su süpütünü 3-cü dərəcəlik səviyyədən 2-cü dərəcəlik səviyyəyə götürdü. Hazır bilican köpəyib qoyub verildi. Bunun kən qərarlıq qalda su süpütünü gözətib, su ambırını çarlaş xidmətini sicil küçəyib, su ambırda hazır bar bolğan biliqçilik baylığını bütün gücümüz bilan qoğdaymız.
0: Stansımız muxbiri Dongzhi Yong xəbər qıldı. Bingtuan 8-ci şeysi Şihanzi şəhri məsul bulub ötküzgən 2026-ci illik çöllükdiki Mərva Yit Şihanzi marafonçı yügürüş musabıqısı 10-ci ayının 2-ci günü ötküzüldü. Bu növətlik musabıqıda musabıqıqı qatnışış sanını təqsimləşini əlalaşdırıb, kəsbi maharət görüstüş bilən umumi xalıq bədən çinıq duruşqa tən etibar verişini inşallandı. Musabıqıga cəmi 9,000 adam qatnışıdı. Bunun içində 1,000 kişi bütün musabılıq marafonçı yügürüşke, 8,000 kişi yerim musabılıq marafonçı yügürüşke qatnışıdı. Bingtuan 8-ci şisi Şihanzi Şəhərlik Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzası Muavin Cengvey, Təşviqat Bölümünün başlığı Xu Chao, bu növətlik musabıqıda musabıqı yolunun başlanış nöqtəsinin hərbiylər bozyer özləşdiriş meydanındakı bozyer

15 tenerketçi müsabakaya atlandı. Döltümüz erler basketbol komandası 77-97 bolup, Japonya komandası uhtırıp koydu. Ete, yani 9. ayın 20. gündeki müsabakada İran komandası bilen 3.likni talışıdı. Jongo dereceden taşkari futbol birleşmesinin toluqlumu müsabakası da Jojan komandası 1'ge karşı 4 netice bilen Wuhan Sanjin komandasını yandı Katarlı haberlerinin tepsilatını anlayısılar. Programımızın devamında tırnaqta tik sızıqçılarının payda buluşunun sebebi nime, jigarının sıkını işip geçişinin ki kandaq çipadılır bar Katarlıq məzmunlarda savat söz əpirimiz. Qeynəmiz o dostlar, dikkatınlar programımızın təpsili məzmunlarda bulsun.

0: Davamlıq beş insmamız kegen şurla qırap aqaylı ya. Nong min babamı dapto yaşarjan yaxşım siz bizimi yanaq atlıqaş anlavat imez deydu a. Ablaqat deydu azır. Qandaq ekvalanız yaxşım o men maral beşidin çinik iş basıdıgan dostonlar. Bir öynan çinik işini baskılı kelsem ma öyni salgan tamçılar tamdan maylap koyup diken. Müştaq remont qıqaş anlavat imez deydu a. Muhtar Bakhti.
1: Riyaset kibaldırın psikopatlarına oktan tutunlar mı?
0: Yakşı Muhtar Ka.
1: Ben Kayser vilayetim Muhtar Bakhti. 78 yaşık babay. Her asırlık amallık salam dileğine rahmet.
0: Demi gembelenmiş. Yaman titik babaycım amaşı. Rahmet Muhtar Ka.

Nurgun dostlarımız muşu çiniqışqa bek ehmiyet berdi. Ha, meslenge çiniqış öylere verip çiniqış onunla başqa muşu et degen bulamdı, keş bulamdı, jügüreşke ehmiyet berdiğen dostlarım ba. Emisi muşu dostlarımızga jügürgen de çokum ter çıkıcı yügürse andın çiniqqan hesaplanamdı degen bir sual bakken. Nurgun kişiler jügürgen de çokum jügürüp ter çıksa yaki yarım saatten artık yugursa ve yaki malum vakit kıyasa andın bedendeki yağ xorab çini qan hesablandı deb qaraydı. Ameliyette undaq emas. Semiz oruqlıqı otur hal derecedeki kişilerge nisbeten etkanda daim hareket kılıp tursula çini qış ünümü yetkili buldu. Her kitim ter çıkıca yaki yarım saatten artık yugurishnin hacit yok. Yugurish vaqtıga qarganda yugurishdin burun aldı bilen özünün salametlik ekvalini düşünüş tekimi muyum. Meselen, yürek öpke ixtidarlarının ölçemge yetidigan yetmeydi qalıqını biliş. Yürek kesli bolsa ya ki yürek öpke ixtidarı yeterlik bolmasa uzunluğu yürmesi gerek. Yürek ixtidarı yaxşı emas durup, yana bir tınıqtıl yarım saat yürüp bütün bedeni terge çömüldürse andın çiniqqan hesaplandı deyiş toğır emas. Umumən etkanda yürüyüşünü başlısla çiniqış önümü buludu. Salametlik paydılıq. Lekin addidan ziyoda jahillik bilan chiniqish salomatlikka ziyon bo'lib, ziyonliq bo'lishi mumkin. Shunga o'z ahvoliga asosan harakat sijilligini belgilash kerak. Davomli veshinspomizga uchrashlar qarsak mana Osman Chapchal deydi, Yasharjon yaxshimi? Men bu programni yoqtirib anglayapman deydi. Rahmat. Şirali mi deydi azır? Taksinin kendine çıkanlar çokun bir hatterlik. Tasmısın takayislar cuma alayda eskerteş. Katnan sakçıları asasen müşü tek şurubatı da. Şunun o akıgı çıkanlar çokun bir hatterlik tasmısın takvilanla deydi. Doğru azır hem de. Müşü cahette. Tek şurubatı bir kadar çeyen. Şunun o dostlarının dikkat kılışını ümit kılmaz.

Hörmetlik radyo anlıqçılar, keşkinler hayırlık bolsun. Hayırlık akşam programımızda orlaştırılgan yıkımlıq naqş köylerimizden yaxtırıp anlaşılan ümit kılmız, mən riyasetçi Yaşar Yolqun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı əbdisi Sılu Şüting namaz qadamına altıldı. Programımızın Sılu Şüting əbdisinin anlaşılanı karşılımız. Dostlarının programımızda oranlaştırılan naqşlarına anlaşı yoruvatkan yol bölüklerden yol uçuru verip yanışından karşılımız ve işin supamızdan uğur bosa XC1074 FM, XC1074 FM.

0: Hazırın olsada Ürümçi şehirdeki en yeni yol ekvallara karar baksak daha ben beyloh yeni iştipak yolundan da onda alayan çiçeğe karar mangan yönlüşte Abdumabula biraz köpkene. Onun da başka iştipak yolu. Cinyen yolda Minhua Kotsu karar mangan yönlüşte mu Abdumabula biraz köpken. Yani müşü iştipak yolunun ki Minhua Kotsu'nun Hıpinganlu karar mangan yönlüşte mu Abdumabula biraz köpkene. Şuhan beyloh yani Beycan yoldan Cicinciye taraf karar mangan yönlüşte. Abdumabula biraz köpken, Mikman Kütüş yolunun her şeyi yönleşti Abdumabula köpken, Joman Kotsi, Minhua Kotsi'nin Beysişen Karap Manga yönleşti mu Abdumabula biraz köpken, Hangzhou Dongje, Changchun Otur yolundan Beijing Otur yolu Karap Manga yönleşti mu Abdumabula biraz köpken, Shibajahu yolu, yani Hualing Kötürme Körükedin Liushan'anlu Karap Manga yönleşti Abdumabula biraz köpken, Canfango Beylu, yani Chentangjiang yolundan Yashan Otur yolu Karap Manga yönleşti Abdumabula biraz köpken, yürüyüş astıken dostlar. Beşin spomsi kegen uçurla qırsaq Zühra hanım özününki yaqtırıp anlap atqanlıqını bildirip gülən əvətibdi ha. Zübeyda yaxşımı Yaşar can aka keçdiğiniz xeyirlik bolsun debdi. Sizning məşu. Abdukerim kam debdi. Qarşalımız Yaşar can xeyirlik axşam proqramımız başlanıp getdi mana deydi. Ha, boldu. Davam azizi şunda yaqtırıp anlap atıman. Hoş kepsiz Yaşar ka armığaysız deydi. Siz məşu armığaysız. Bir günlük xizmətlərinizni tügütüp qaytdınız mı? Bugün bir gün teşidi yüzdünüz. Qandayraq boldi, atdigan danzi tazjiq emas deb atdingiz. Bugun xili yaxshi kirim qilibsizmi? Mavlon Qashqar Abay bir savol so'rab tikan, u programlar yo'qmi hozirmi shu? Siz anglayotgan programlarning rad tartibi bo'yicha anglatish berildi. Sojuğunun keşke havası şunçilik yakşı. Lekin zakasları sel azgı bugün depti Azizi Demvan. Sebe yaktırıp anlığın azgı köptün köp rahmet. Bapta bugün bekçik bulması ədicik bula. Şuna mı? Külüp bakaylı. Ədi çokum yakşı oldu. Bala ədimiz mi köptü? Hoş geldiniz. Şu azizi hem de bugün şembe günü oğan ikim belkim şu demeliş günlerde hem de hemimiz sırtlağa çıkıp sırtlağda tamak yiyişini tallıgan buluşumuz mümkün, buluşu mümkün. Tılsın bugün ulap işleydiğin gün mü dedi. Bugün sel ulu itip kaldım hem de. Hadi genç 2 saat keşte 3 yarım saat dikendik. Bugün sel ulaydığın gün ulap kaldı hem de. Doğru çünkü bulu da. Ya şu an ki işlemem de akışına mı? Dese. Avazı uçura, uçurladın Abdurrahim Kam'dan avazı uçura bakan Leyli.
1: Yaşar Cansım, Yaşar Cansım, ha müzikini bir kuluk ki peşesim canlatmay.
0: Kayısı müzikini akı hazır koyu atkan müzikamdı mı? Baştın mı? Bek toluk koyuyor almayı mı aldığını başlayıp koyup beri anlan ha? Gettik ha?

0: 107.4 Patnas Sanat Radyosu. Patnas Sanat Radyosu. 107.4 Patnas Sanat Radyosu'nun sarhıl programlarını radyoda, yan telefonda Sluşetin app'te anlayabilirsiniz.
1: 107.4 Patnas Sanat Radyosu'nun Douyin sın kanalını koşulup her günü saat 9'dan 11 geçe, 13'dan 15 geçe, 19'dan 20-20 geçe bolgan bevas körsüşüge katnışın.
2: Avtomobilga çıkıpla 107.4 Patnas Sanat Radyosu'nu anla. Torga çıkıpla 107.4 Patnas Sanat Radyosu'nun programlarının bevasta körsüşünü körüm.
3: Kesip tırışka, muhabbet asraşka, ota anıla vapadarlıkka, balıla sevirçallıkka muhtaş. Bazıda köp bedel tölep ketkerliğimizden çarçap kalımız. Yani bazıda başkalarının hacetinden çıkalıqalıqımızdan özümüzde bəxtlik es kalımız. Kımmetimizde tonup yetimiz. Esinizde bolsun, bəxt küreş kılıçtın kelidu. 107.4 Patnas Sanat Radyosu siz oylığanını oylap, siz bilen bille ilgirleşti halaydı.

programmalarını anla. Hoşal minutlarda, gönlünüz yerin çağladı. Yardım bu muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programmalarını anla. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini halaydı.

bizi bir aram kılıp yaksızını çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözler minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programı sizi.

kasıp tırışka, muhabbet asraşka, ota anıla vapadarlıkka, balıla sevirçallıkka muhtaş. Bazıda köp bedel tölep ketkenligimizden çarçap kalımız. Yeni bazıda başkalarının hacetinden çıkalıgalıkımızdan özümüzde bəxtlik his kılımız. Kımmetimizde tonup yetimiz. Esinizde bolsun. Bəxt küreş kılıçtın kilidu. 107.4 Katnaş Sənət Radiosu siz oylığanını oylap, siz bilen bir ilgirleşti halaydı.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etikalliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını anısından kaçalımız.
2: Her günü işten düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İlgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı iğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişinizde karşılamız.

qalbiga güzel arzu istaklarını büküp yeni bir günde kuşta bəssüm bilen kütüb alğan qadirlik dostlar, ədiyenlikinle xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yılı 9. ayının 20. günü yekşembe. Dehqanlar kalendarı boyunca 8. ayının 10. günü. Adam bu hayatıda fakat bir qitimle yaşaydı. Çeklik hayatta bizden kılalaydığımız fakat bu ömürümüzü sağlam, xoşal xoram ötküzüşten ibaret. Şuna keyfiyatınızı xoşal tutun. Salamatlığınızı yaxşı asıran. Vaxtınızı sarıp kılışğa arzıydıgan kişilerge kaldırın. Kalbinizde ah gönüllük, közlerinizde ümitleri çaqnap dursun. Ah gönüllük ve samimi kalbiniz bilen hayatının her bir bətlerge güzel naqışlarını kaldırın. Səhərli regimizga birlikte jör bolup atqan süyümlük anlıqıcıla. Səhərdən başlanğan barlıq işlerinla köngüllük bolsun. Dəm ilişkilerinlani yaxşı orunlaştırışınlarını, şehrinlarının hər vaqt təbəssüm ilgidə cildilinib turuşini çin qalbimizdən ümit qilimiz. 107.4-dən xayirlik səhər programımızdan yanrıqan güzel köylerimiz, esil məzmunlarımız mənivi turmuşunlarını teximu beyit qüsi. Mən riyasetçi Zumrat Mutallib. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu əbtisi Sılışı Tengdi Masqadamda anlatılıdı. Programımızın Sılışı Teng əbtisi de anlaşınlarını karşılımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızda tövendeki məzmunlarını oranlaştırdıq, aval tırmış bilimleri sahibimizde. Çiş uyuş əsvabini çiş çotkısı orunda işiltişki bulmaydı. Daim uzaq oturduğanlar yerim zonsuyup oturuş usulini sınapaqsı buluduğu qatarlıq məzmunlarda sözləb yerimiz. Programımızdan sağlamlı savadları səhibisi de uxlağanda çöçüşünün səbəbi neymə? Sıqva əməliyyatda uruqlu maqcib olğanlarga naidi maskiliduğu qatarlıq məzmunlarda savad sözləb yerimiz. Qinamsı dostlar, deqtınla programımızdan təpsili məzmunlarda bolsun.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardım bu muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vaqt kulaq selişini xalaydı.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Qatnaş San'at Radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Yakında Jongguo Geologiya Daşüesi Wuhan'nın icadi dramısı Zimin Nuri Ürümçi Çekli Gezdi Teatrı Hanısı'da

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, əmni diqtinla yurtdumdiki yanlıqla sayıbimizgi oranlaştırılgan məzmunlar da bolsun. Bugünkü yurtdumdiki yanlıqla sayıbimizdə, Şincanlıki Ali Mektablarının 3 pən türüdə dünya boyuca aldınqı 100 küşlük pən türü qatarıqı kərgənlik doğrusu da sözləb yerimiz. Yaqında 2026 yıllık rankı dünya boyunca birinci qatardaki pənlere tertibi elan kılındı. Şincan'daki Ali Mektablardan cemi 3 pən türü dünya boyunca 6 yüzün içine girdi. Onlar ayrım halda Şincan Daşı'nın toqumucılıq ilmi ve kuruluşu dünya boyunca 38. orunda. Şiğanzı Daşı'nın yez igilik ilmi dünya boyunca 76. orundan 100. orunğıca hem yemeklik ilmi ve kuruluşu dünya boyunca 76. orundan 100. orunğıca turdi. Bu yıllık rankı dünya boyunca birinci qatardaki pənere tertibi de Şincan'daki Ali Mektablarının ifadesi yaxşı bulup 4 Ali Mektabının 22 pən türü tizimlige kirdi. Tizimlige kirgen pənler umumi sanıdan qarğanda Şincan Daşı tizimligige kirgen 13 pən sanı bilen Avtonom rayon boyunca aldıdım yeniş Şincan boyunca birinci orunu turgan. Şiğanzı Daşı onun kaynıdı bulup 5 pən tizimlige kirgen. Tarım Daşı ve Şincan Yezi İgilik Daşı'nın işgidin pentri tizimliği kirgen. Şincan Daşı Abdunum rayon boyunca yukarı seviyelik Daşı buluşupta bilen tizimliği kirgen penlerden kaplaş dairesi ken bulup Şincan'daki Ali Mektablarının pen kuruluşuna sıcıl meblağ salgalıqı ve emeli küş çoğulğanlıqını geldilendirgen. Şincan'daki Ali Mektablardan yine 3 pən dünya boyunca aldınqı 200'nin içine kirgen bulup, ayrım halda Şincan Daşı'nın ximiya kuruluşu, yani dünya boyunca 101. orundan 150. orunğaca. Yıraqtan sezish texnikisi dünya boyunca 151. orundan 200. orunğaca. Ve Şincan Yezi İgilik Daşı'nın mal doktorluğu ilmi dünya boyunca 151. orundan 200. orunğaca durgan. Bu qedim qirat tartib Şincan'daki Ali Mektablarının sanayet ilmi, tabii pen, yezi igilik ilmi ve hayatlıq ilmi qatarlıq nurgun sahada köp noktadan bösüş hansıl kılganlıqını namayan kılgan. Şunaqla bu, Şincan'daki Ali Mektablarının pen kuruluşu sahasıda sıcil çoğunqur izlengenliki, rayon iqtisad, cemiyet taraqiyatıga mulazimet kılganlıqının küşlük dəlili bulup kalgan. İgilinişçe, 2026 yıllık rankı dünya boyunca birinci qatardaki pen 57 pənni qaplagan bulup, tabii pen, sanayet pənleri, hayatlıq ilmi, tibbi pen ve ictimai pendin ibaret 5 çoğun sahaya geçidilirgen. Onun radke turguzuş obyekti dünyadaki 3000'dan artıq daşını öz içige alğan. En ahırda ilan kılınğan tizimlikte 96 dövlət ve rayondaki 2000'dan artıq Ali Mektabının 20000'a yakın pen noktası namayan kılılgan. Amerika Daşı'ları bu yılki rankı dünya boyunca birinci qatardaki pənlere tertibi de yenala aldıngı orunda turgan. 27 pende birinci orunu ekeledi. Tizimdeki kiriş umumi qitim sani 4119 qitimgi yetti. Jongodaki Ali Mektablar sijil ilgirlep 22 pende aldıngı qatarga ötti. Tizimdeki kiriş umumi qitim sani tunca qitim 4000 qitimliq çoğun ötkelini bösüp ötti. 4077 qitimge yetti. Tizimlige kirgen Ali Mektab sani 394 qi yetti.

0: Beijing vakti saat 8.
1: Hürmetli radio dinleyiciler dostlar. Yollarınızda biz Zemra Bey'le...
2: Samet Bula, köfte seti vağıl çıkıp sizde.
3: Ha, hayırlı sefer kızım. Çıkmayayım sizde.
4: Ümit var adam her bir günü yip yeni halette başlaydı. Vücutta çıkış aldı durgan arzu armalla. Yüz beriş aldı durgan güzel uçuruşla baldorak emelge aşk olsun. İsanızda bolsun ki turmuş aman kütülmegen huşallıklağı tolgan boludu.
2: 174 Katmış Sanat Radyosu siz bilen bile etraftaki güzelliklerini baykaş için her vakit tayyar.